Sakarya 18-30, Tekirdağ 20-29 ve Yalova 20-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 14-29 derece, Aydın 24-40, Denizli 21-36, Kütahya 14-29, İzmir 24-37, Manisa 22-36, Muğla 21-35 ve Uşak 16-31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Adana 22-37 derece, Antalya 25-38, Burdur 18-32, Hatay 22-32, Isparta 17-31, Kahramanmaraş 19-36, Mersin 25-33 ve Osmaniye 21-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli esecek. Aksaray 15-28 derece, Ankara 14-29, Çankırı 12-31, Eskişehir 16-31, Karaman 14-28, Kayseri 11-29, Kırıkkale 15-28, Kırşehir 13-26, Konya 17-29, Nevşehir 11-25, Niğde 14-28, Sivas 9-24 ve Yozgat 11-23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı bulutlu geçecek. Bartın 16-31 derece, Bolu 11-29, Düzce 16-30, Karabük 14-32, Kastamonu 10-28 ve Zonguldak 17-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyı kesimleriyle Samsun ve Ordu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 14-28 derece, Artvin 15-21, Bayburt 7-22, Çorum 13-26, Giresun 19-27, Gümüşhane 11-23, Ordu 18-26, Rize 17-27, Samsun 18-27, Sinop 18-30, Tokat 15-26 ve Trabzon 18-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Van ve Hakkari'nin doğu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Ağrı 8-26 derece, Ardahan 6-19, Bingöl 15-32, Bitlis 11-25, Elazığ 15-31, Erzincan 12-27, Erzurum 8-24, Hakkari 16-29, Iğdır 17-30, Kars 6-21, Malatya 15-31, Muş 14-29, Tunceli 14-33, Şırnak 23-33 ve Van 13-24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 22-36 derece, Batman 19-37, Diyarbakır 18-35, Gaziantep 20-35, Kilis 21-36, Mardin 23-34, Şanlıurfa 24-36 ve Siirt 23-34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 28 Haziran Pazar günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda akşam saatlerine kadar 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi'nde öğle saatlerine kadar yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerine kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 29 Haziran Pazartesi günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 30 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra Zonguldak-Bartın kıyılarında yer yer 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtladığı değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak bana göre işin çoğunluğu %80-90'ı bitmiştir. Yakın zamanda terör Türkiye'nin tamamıyla gündeminden kalkacaktır. Benim gönlümden geçen bütün partilerin ittifakıyla meclise bir yasa gelir ve çok süratle bu geçer. Çıkarılacak yasa asla af niteliğinde olmayacaktır. Öyle bir algı şeklinde olmayacaktır, olmaması gerekir. Bunun daha çok bir infaz düzenlemesi olması gerekir değerlendirmesinde bulundu. CHP'ye yönelik mutlak mutlan kararı sonrası terörsüz Türkiye mutabakatında bir gecikme olup olmayacağı sorusu üzerine Kurtulmuş, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana muhalefet partisi olarak Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu içerisinde yer alması, kendi içinde bulunduğu şartlardan ayrı olarak Türkiye'nin bu hayati meselesine sahiplenen bir pozisyonda durmasının çok değerli olduğu kanaatindeyim. Şimdiye kadar öyle oldu şeklinde yanıt verdi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre uyuşturucu satıcılarına yönelik 24 ilde düzenlenen narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 202 şüpheliden 122'si tutuklandı. Şüphelilerden 80'i hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Operasyonlarda 412 kilogram uyuşturucu madde ile 367.431 uyuşturucu hap ele geçirildi. Öte yandan Sakarya'da polis ekiplerince düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda birleştirildiğinde 847 tabanca imal edebilecek 2366 parça ile geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki sahipsiz köpek saldırısıyla ilgili olarak Bakan Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla mülkiye müfettişi görevlendirildiğini duyurdu. Açıklamada 8 yaşındaki Abdülbakir Sarık'ın sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanması olayının bakanlık tarafından derin bir üzüntüyle karşılandığı ve sürecin yakından takip edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Sarık'ın tedavisi sonucu taburcu edildiği bilgisi paylaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca uluslararası diploma ve sertifika programları kapsamında gerçekleştirilen yabancı dil yeterlik yazılı sınavı yapıldı. İngilizce ve Almanca seçenekleriyle yapılan sınava 8. sınıf, hazırlık sınıfı, 9. sınıf ve 10. sınıf öğrencileri katıldı. Sınavın ardından soru kitapçıkları ve cevap anahtarları Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlandı. Sınav sonuçları ise 20 Temmuz'da açıklanacak. İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor. Deir el-Belah'ta sivil bir araca hedef alan ve yardıma koşan sivilleri bile vuran işgal ordusunun gerçekleştirdiği saldırı, Gazze'deki tek Türk televizyonu TRT tarafından görüntülendi. Seyir halindeki sivil bir araç, saniyeler içinde iki kez üst üste hedef alındı. İlk patlamanın ardından çevredeki vatandaşlar, araçtakileri kurtarmak için olay yerine koştuğu sırada, işgal ordusu yardıma gelenleri de hedef alarak ikinci füzeyi ateşledi. Saldırının ardından araç alev topuna dönerken olay yerinde 3 Filistinli hayatını kaybetti. Ve spor, Gazi koşusu 100. kez koşulacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi koşusu 28 Haziran Pazar günü İstanbul'da yapılacak. Veli Efendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek koşu saat 17.15'te başlayacak. 2400 metre mesafeli çim pistte yapılacak koşuya 22 safkan katılacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde köprü derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle Kemalpaşa Köprüsü Aydın istikametinde sağ ve emniyet şeritleri trafiğe kapatıldığından ulaşım sol ve orta şeritlerden sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 19 ila 25. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle 22-6 saatleri arasında her iki yönde birer şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir Devlet Yolu'nun 10 ila 11. kilometrelerinde Kırıkkale ve Kırşehir istikametlerinde ulaşım servis yollarından kontrollü sağlanıyor. Ünye Fatsa yolunun 29 ila 34. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Malatya-Darende yolunun 26 ila 31. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parça bulutlu 22 derece, Atina parça bulutlu 28, Belgrad parça bulutlu 21, Berlin az bulutlu ve açık 21, Helsinki sağanak yağışlı 8, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Kopenhag sağanak yağışlı 16, Londra az bulutlu 21, Madrid az bulutlu ve açık 22, Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Paris az bulutlu ve açık 24, Priştina gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Roma parça bulutlu 22, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Varşova parça bulutlu 16, Viyana az bulutlu ve açık 22 ve Zürih az bulutlu ve açık 22 derece. Asya kıtasında Amman açık 19 derece, Aşgabat parça bulutlu 19, Astana gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Bağdat az bulutlu ve açık 32, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Duşanbe az bulutlu ve açık 25, Kabil az bulutlu 19, Kerkük az bulutlu ve açık 26, Kuveyt az bulutlu ve açık 32, Medine az bulutlu ve açık 31, Mekke az bulutlu ve açık 31, Riyad az bulutlu ve açık 30, Şam az bulutlu ve açık 17, Tahran az bulutlu ve açık 24, Taşkent az bulutlu ve açık 29, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 16 ve Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parça bulutlu 22 derece, Kahire az bulutlu ve açık 22, Melbourne çok bulutlu 6, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 17, New York parça bulutlu 18, Sydney çok bulutlu 11 ve Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga az bulutlu 19 derece, Frankfurt az bulutlu ve açık 25, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Köln az bulutlu ve açık 22, Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Münih az bulutlu ve açık 21, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Taraklia az bulutlu 19, Valkaneş az bulutlu 20, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Gazimagosa açık 20, Girne açık 24, Lefkoşa açık 20 ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 19 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Değerli çiftçiler,
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu'nu dinleyin. Ekim, dikim, sulama ve ilaçlama takviminizi hava şartlarına göre belirleyin.
0: Ekininizi, emeğinizi ziyan etmeyin. Mahsulünüz bol, kazancınız bereketli olsun.
1: Radyonuz Meteorolojinin Sesi olsun.

0: Şifa Niyetine. Programı hazırlayan ve sunan Yemen Ulus. Uzman doktorlarla hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı Şifa Niyetine programı başlıyor.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, Şifa Niyetine programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Yemen Ulus. Teknik masada Fatih Budak, yayın yönetmenimiz Emine Ertürk Karaslan. Bu hafta da uzman konuğumuzla sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyenler, bu hafta uzman konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Kadın Doğum ve Hastalıklar Anabilim Dalı'ndan Doçent Doktor İbrahim Esinler. Hoş geldiniz Sayın İbrahim Esinler.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Bize kendinizi tanıtır mısınız?
2: Tabii, kısaca tanıtayım. Doçent Doktor İbrahim Esinler, Hacettepe Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. 1974 yılında Denizli'de doğdum. 38 yaşındayım. İlk ve orta öğretimimi Denizli'de tamamladıktan sonra İzmir Fen Lisesi'ni kazandım. İzmir Fen Lisesi'ni bitirdikten sonra Hacettepe Tıp Fakültesi'ni Türkiye 64.sü olarak kazandım. Ve 6 yıllık uzun bir tıp eğitiminden sonra 1998 yılında tıp doktoru unvanını aldım. Ve tıpta uzmanlık sınavında Türkiye 4.sü olarak Hacettepe Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda asistan olarak göreve başladım. Ve 2003 yılında uzman oldum. 2010 yılında da doçent unvanını aldım.
1: Ne kadar güzel hocam. Ben sizi tabii çok uzun yıllardır tanıyorum. Kısırlık ve tüp bebek konusunda çok ciddi çalışmalarınız var. Ve ciddi ödülleriniz de var. Bir de ödüllerinizden bahseder misiniz?
2: Çok teşekkür ederim. Ödüller tabii Türkiye'de 64. olduğum için 1991 yılında Türkiye İş Bankası 67 öğrenciye Altın Genç Ödülü veriyordu. Ben 64. olduğum için bu ödülü hak kazandım. Daha sonra Şeref Zileli, Profesör Doktor rahmetli Hacettepe Üniversitesi'nin çok büyük hocalarındandır. Onun özel bir ödülü vardı. 4. sınıfta yılın başarılı öğrencisi ödülünü aldım. Ve 6 yıllık tıp eğitiminde TÜBİTAK tarafından verilen başarı ödülünü aldım. Daha sonra işte Türkiye 4.lüğüm var. Ve asistanlık sonrası uzmanlık döneminde yaptığım çalışmalardan da 2 kez en iyi çalışma ödülü aldım. Türkiye Üreme Sağlığı Derneği'nin verdiği 2 tane ödül var. Bunları kazandım.
1: Evet hocam, çok güzel. Tekrar duyunca ben de gurur duydum sizinle çalıştığım için.
2: Çok
1: merhaba,
2: teşekkür ederim.
1: Değerli dinleyenler, kısırlık ve tüp bebekle ilgili sorularınız olursa eğer 312 alan koduyla 302-2550'den sorularınızı yazdırabilirsiniz. İbrahim hocamla tekrar bir araya geldiğimizde sorularınızı cevaplayabiliriz. Sayın hocam, hemen başlamak istiyorum.
2: Tabii,
1: kısırlık nedir?
2: Evet, kısırlık birçok kişiyi, çifti etkileyen ve önemli bir problem aslında ve oldukça da yaygın gözüküyor. Toplumda yaklaşık olarak %10 ile 15'ini etkileyen bir problem. Tanım olarak şöyle söyleyebiliriz kısaca. Üreme çağındaki çiftlerin bir yıl korunmasız ilişkiye rağmen gebe kalamaması olarak tanımlanır. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Bir çiftin acaba gebe kalma şansı nedir? Bir ay boyunca gebe kalma şansı nedir düzenli ilişkiye rağmen? Çocuk istiyorlar diyelim ki. Düzenli ilişkiler oluyor. O ay kaç çift gebe kalabilir? 100 kişiden, 100 çiftten kaç kişi gebe kalabilir? Bunun oranı %25. Bu genelde ırktan ırka değişiklik gösterebilir ama kabaca %20 ile 25 arasında değişmekte. Örneğin Çinlilerde de böyle, Amerikalılarda böyle, Türklerde, ülkemizde de bu şekilde. Yani diğer deyişle 100 tane çift düşünün. Bunlar bir ay boyunca normal düzenli cinsel ilişkileri oluyor ve bunların 25'i gebe kalacak, 75'i gebe kalamayacaktır. Tabii endişelenmeye gerek yok. Çünkü öbür ayda aynı şansları olacak ve kabaca 6 ay içerisinde çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin %65'i gebe kalacak. Ve bir yıl süresince de yaklaşık olarak %85-90 çift gebe kalacak. İşte %10-15 arası olan bir gebe kalamayan grup, biz buna kısırlık diyoruz. Bir kısırlık uzmanına görünmeleri gerekecek. Yalnız şunu da belirtmek isterim ki kısırlık esasen Türkçe'ye yanlış çevrilmiş bir kelime. Bunun aslında İngilizce tanımı infertilitedir. İnfertilite demek daha doğrudur. Çünkü kısırlık diye çevirdiğimiz zaman biraz o çiftleri üzüyormuşuz gibi geliyor. Yanlış anlaşılma oluyor. Çünkü halk arasında örneğin kısırlığın var dediğiniz zaman sanki çocuğu olmayacak gibi. Böyle bir bunalıma giriyorlar, huzursuz oluyorlar.
1: Bir eziklik hissediliyor.
2: Evet, yani kısırlık. Aslında kısırlık, bu tanısı aldığınız zaman korkacak bir şey yok. Gebe kalabilirsiniz demek. Sadece bir miktar gebe kalmada biraz güçlük arz ediyor demek. Bu da çok şükür biz de bunlara yardım ediyoruz. Bazı yöntemleri gösteriyoruz. Neden kısırlık var? Onların çözümü var.
1: Teknoloji var
2: ve çok şükür ki bunlar gebe kalabiliyor. Yani kısır çiftler korkmasınlar, endişe etmesinler. Kısırlık tanımı biraz korkutucu, ürkütücü bir kelime.
1: Evet.
2: Ama bunda gebe kalmada güçlük diyerek bunları söyleyelim. Ve toplumda %10 ila 15 arası çifti etkileyen bir durum. Şunları da söylemek istiyorum. Şimdi ben burada ne dedim? Bir yıl düzenli ilişkiye rağmen gebe kalamayan çiftler dedim.
1: Evet.
2: Ama bunda bazı değişiklikler olabiliyor. Ne gibi? Örneğin bu hastamız, bayan yaşı bizim için çok önemli. Eğer bayan yaşı 35 yaşın üzerinde ise bu 6'ya iner. Yani bir yıl beklememek gerekir. Ayrıca yine mesaj olarak söylüyorum dinleyicilerimize. Bayan yaşı 40 yaşın üzerinde ise kadının darda 2 tane yumurtalık vardır. Bu yumurtalıklardan daha önce cerrahi geçirmiş ise ya da tek yumurtalı alınmışsa, çok ağır sigara içiciliği varsa, eşi erkek bir kemoterapi almış ise,
1: evet,
2: kadın daha önce bir kemoterapi almış ise bunların hiç beklememiz gerekiyor. Yani bir yıllık bir süre, İbrahim hocamız böyle söyledi, biz bir yıl bir cinsel ilişki olsun, hı hı, ondan sonra gidelim dememesi lazım. Bunlar yani özellik arz ediyorlar.
1: Sıkıntı geçirmemiş, tedavi görmemiş, işte sigara içmemiş, alkol fazla kullanmamış,
2: evet,
1: değil mi hocam?
2: Evet, bunlar da bir yıl beklemek gerekir. Ama 40 yaşın üzerindeki bayanımız varsa bir yıl beklemesini asla önermiyorum. 40 yaş üzerinde hemen bir kısırlık uzmanına danışması gerekir.
1: Evet, akıllı olup kontrollü olmak lazım.
2: Kesinlikle.
1: Bir çocuk istiyorsa.
2: Kesinlikle.
1: Tabii. Evet, kısırlık nedir? Çok güzel açıkladınız hocam. Peki kısırlık ve tüp bebek uzmanı kimdir hocam?
2: Evet, bu da bilinmesi gereken bir şey. Şimdi kısırlık uzmanı dediğimiz zaman biz, şimdi biliyorsunuz tıp eğitimimiz var bizim. Bir tıp doktoru oluyoruz. Pratisyen hekim arkadaşlar böyle. Daha sonra bir tıpta uzmanlık sınavı görüyoruz. Uzman oluyoruz. İşte genel cerrahi uzman oluyoruz. Beyin cerrahi uzman oluyoruz. Ya da kadın hastalıkları doğum uzmanı oluyoruz. Şimdi kadın hastalıkları doğum uzmanlığını aldıktan sonra ülkemizde henüz tam olarak oturmuş değil ama Avrupa ve Amerika'da gelişmiş medeniyetlerde kadın hastalıkları doğum uzmanı 3 yıl daha okuyor. 3 yıl daha neyle ilgileniyor? Sadece çocuk olmayan kısırlıkla ve bunun tanı tedavisiyle ilgileniyor. Böyle özel hastaları görüyor. İşte bunlar kısırlık uzmanı diyoruz.
1: Bu da ayrı bir uzmanlık gerekiyor.
2: Ayrı bir uzmanlık.
1: Yıllarca buna ayrıca çalışmak gerekiyor.
2: Kesinlikle.
1: Tam doktorumuzu seçerken bunu mutlaka sormamız gerekiyor.
2: Kesinlikle. Kesinlikle. Kısırlık uzmanlığı var mı diye sormakta fayda var. Şu anda Türkiye'de alt zemini yapısı yok ama bu konuyla ilgili özellikle çalışmış olması gerekir. Gelelim tüp bebek uzmanlığına. Şimdi tüp bebek dediğimiz şey kısırlığın bir alt bilimi. Yani en son noktalarına doğru olan küçük bir alt grubu. Ve tüp bebek uzmanlığı biraz daha kolay. 6 ay bir eğitim yeterli oluyor onun için. Sağlık Bakanlığı, Ana Çocuk Sağlığı bunu düzenliyor. Ve bazı Hacettepe Üniversitesi de bizim üniversitemizde eğitim veren bir kurum tabii ki. Oraya geliyorlar. Başka merkezler de var Türkiye'de. 6 ay geliyorlar. 6 aylık bir eğitim veriyoruz onlara. Tüp bebek uzmanı oluyorlar. Ama kısırlık uzmanı çok daha geniş bir alanı kaplıyor. 3 yıllık bir eğitim gerektiriyor.
1: Evet, yani tüp bebek uzmanı olmak için de gelip sizden 6 ay eğitim almaları gerekiyor.
2: 6 ay eğitim almaları gerekiyor. Onlara Sağlık Bakanlığı onaylı bir belge veriyoruz. Sağlık Bakanlığı onaylıyor ve tüp bebek merkezi açabiliyorlar. Orada çalışabiliyorlar.
1: Evet. İbrahim hocam, kısırlığın nedenleri nelerdir? Dağılımı kadın ve erkeğe göre nasıldır?
2: Evet. Kısırlık, şimdi şöyle düşünmek lazım. Size de az önce belirttim. Toplumda %10 ila 15 çift kısırlık, gebe kalmada güçlükleri oluyor. Ve biz bunları geldiğimiz zaman kadın ve erkek birlikte gelmelerini mutlaka istiyoruz. Sorgulamak istiyoruz çünkü. Nedenlerde kabaca %50 erkeğe ait nedenler, %50 kadına ait nedenler olarak eşleştiriyoruz. Şimdi erkeğe ait problemleri şöyle tanımlamak mümkün. Özellikle bir altyapı oluşturması açısından biraz erkekteki spermin oluşumu ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Erkeklerdeki spermeni aslında bir çorba gibi olan bir yapı. Bu meni, ejekülasyon dediğimiz cinsel birleşmeden sonra atılan bir meni Bunun içerisinde gözle gözükmeyen sperm hücreleri var. İşte bu asıl böyle hatırlar belki dinleyicilerimiz. Arkada kamçı gibi böyle ilerler. Yani bir ileri doğru giden böyle hücreler var. İşte bu hücrelerin yanında prostat sıvısı, seminal sıvı gibi farklı o hücreleri besleyen yapılar da var. Şimdi biz bu hastalarda ilk olarak bu meninin incelenmesini yapıyoruz. Meni incelemek kolay. 3-6 günlük bir cinsel perhiz veriyoruz hastamıza. Ve laboratuvarımızda erkekten aldığımız meniyi inceliyoruz. Oradaki sperm hücrelerinin sayısı çok önemli. Sayısının biraz detaya gireyim mi sayıyla ilgili?
1: Hocam tabii ben çünkü çok iyi biliyorum. Orada çalışan arkadaşları da çok iyi tanıyorum. Mikroskop altında böyle saatlerce onları aynen tek öyle tek sayıyorlar, uğraşıyorlar. Hasta defalarca gelip gidiyor belki. Çok uğraşıyorsunuz. Onun için bilgi verirseniz vereyim. Çok sevinirim.
2: Çünkü bazen gerçekten bu da insanlara veriyoruz ellerine böyle erkeğin eline bir sperm sonucu. Anlamıyor. Yüzdeler evet, var. Evet. Şöyle özetleyeyim. Yani bir erkekte menisinde verdiğinde analiz yaptığımızda mililitre diyoruz. Çok küçük mililitrede. Evet. 20 milyonun üzerinde sperm olması evet gerekiyor sayı olarak. Bu yeni kriterler Dünya Sağlık Örgütü bunu 15 milyona kadar düşürdü ama şu anda genel kabul görüş 20 milyonun üzerinde sperm olması lazım mililitrede. Peki bu spermlerin %50'sinin en az hareket ediyor olması gerekiyor. Ve %35'inin de ileri doğru hareket ediyor olması gerekiyor.
1: Yani hareket edenlerden %35'inin ileri
2: Hareket etmesi de gerekiyor. Yani ileri hareket eden, ileri doğru hareket eden sperm en döllüğü sperm.
1: Evet.
2: Ve bu açıdan biz bu analizleri yapıyoruz. Bazen sperme morfolojik dediğimiz şekilleri, sperm hücrelerinin şekillerinde bir bozukluk var mı? Bazıları çift başlı oluyor, bazıları kuyruğu kötü oluyor, yanlış yere gidiyor, kuyruklarında bozukluklar oluyor. Biz bunları şekil olarak da değerlendirebiliyoruz. Spermi değerlendirdikten sonra erkekte aslında fazla bir şey de yok. Erkek sadece istediğimiz erkekten bir sperm analizi işte bu. Meni vermesi, erkeğin işi bitiyor. Artık kadın başlıyor. Şimdi erkekte ne gibi problemler olabilir bakın burada. Şimdi saydım. Sayı hiç olmayabilir. İçeride meninin içerisinde hiç sperm hücresi o dölleyici hücre olmayabilir. Bu toplumda %1 gözüküyor. Çok az da bir şey değil.
1: Çok.
2: Yani 100 erkeğin evet, 100 tane aynısın erkeğin bir tanesinde meni var tamam. Yani birleşmeden sonra meni geliyor. O anlamaz onu. Ama incelediğimiz zaman içinde canlı hücre yok.
1: Evet.
2: Ve hiçbir hücre yok. %1 erkekte bunu görüyoruz. Ya da sperm sayısı az oluyor. Yani diyelim ki işte 5 milyonun altında oluyor.
1: Evet.
2: Bunlar çok detaya girip de hastalarımızın kafasını karıştırmak istemiyorum. Sayının az olması, cansız spermin olması, hareket etmeyen spermler, evet, ileri doğru hareket etmiyor. Onların az olması gibi erkeğe ait nedenler sayabiliriz. Evet. Özellikle örneğin inmemiş testisi evet olan dinleyicilerimiz hemen uzun vakit kaybetmeden bir kısırlık uzmanına görünmeleri lazım. İnmemiş testis oluyor. Şuradan şu mesajı vermek istiyorum. İnmemiş testis çocuklarına, yeni doğan çocuklarına mutlaka erkek çocuklarına mutlaka testisleri de torbanın içerisinde testis var mı yok mu mutlaka bunu baksınlar. Çocuk doktorlarına bunu söylesinler. Çünkü fark edilmediği zaman
1: evet
2: o çocukları çok geç yaşta görüyoruz. İnanın ben Eskişehir Hava Hastanesi'nde askerlik görevimi yaptım 12 ay subay olarak ve orada askerlikte tanı aldığımız hastalar oldu. Yani evet asker hiç gitmemiş doktora.
1: Biz bu konuyla ilgili çocuk cerrahı arkadaşımızla bilgilendirme sohbeti yapmıştık. Ama ileriki yaşlarda da dediğiniz gibi askerlikte falan fark ediliyor. Bunlar kaçıyor mu? Yoksa ben size soracağım birazdan varikosel nedir diye.
2: Tabii.
1: Yani bunlar kaçıyor mu yoksa nasıl atlanıyor? O kadar da aslında şu anda detaylı takibi var ki bebeklerin.
2: Tabii. İşte artık çok sistemimiz şu anda iyi. Aile hekimlerimiz bu konuda çok başarılılar. Sürekli kontrol ediyorlar. İnmemiş testis örneğin çok erken safhada tespit ediliyor. Evet. Ameliyatla indiriliyor ve ileride çocuk sıkıntısı olmuyor.
1: Çok spermlere basit problem ve çok basit.
2: Evet,
1: günü çok birlik eve yolluyor.
2: Aynen öyle.
1: Hemen.
2: Siz bu konuda
1: evet
2: çok derinmişsiniz evet zaten. Ve ne oluyor? Bu hastalar bize gelmiyorlar. Aman gelmesinler çünkü sonuçta tedavisi gerçekten zor.
1: İleriki yıllara taşınan ciddi problemler tabii olmuyor.
2: Şimdi devam edeyim ben isterseniz
1: evet,
2: tekrar.
1: Faktörü.
2: Şimdi kadına geldik. Kadın faktörü orada varikoselle ile ilgili bir bilgi vereceğim. Önemli bilgi. Gelelim kadın faktörüne. Kadın da biraz daha işimiz dallı budaklı diyebilirim. Şöyle. Şimdi kadının bir anatomisini, kadının anatomisini şöyle özetleyeyim sevgili dinleyicilerimize. Bir kadında pelvis bölgesi dediğimiz kasık bölgesinde bir tane rahim vardır. Bu rahim genelde armut büyüklüğündedir. Ya yumruklarını sıksınlar şöyle, yumruk büyüklüğünde kabaca bir organ vardır. Bunlara bağlı iki tane tüp vardır ve iki tane sağda ve solda yumurtalıkları vardır ve bir de cinsel ilişki yolu vardır aşağıda. Normalde bir gebelik nasıl oluşuyor? Şunu söyleyelim. Cinsel birleşmeden sonra meni, erkeğin menisi kadının vajinasına atılıyor. Arka köşeye. Ve tabii gözde işte az önce söylediğim bu canlı hücreler kuyruklarıyla hareket ederek önce bu rahim armutun çekirdeklerinin olduğu kısım diyelim.
1: Evet.
2: İç kısma giriyor. Ve oradan tüplere geçiyor ve yumurta atılmış, her ay kadın bir yumurta atar.
1: Evet.
2: Ortalama bu yumurtanın atma zamanlaması adetin kanama başladığı güne bir der isek.
1: Evet.
2: Diyelim ki hastamızın, bayanın kanaması başladı. O güne adeti başladı. Bir diyoruz biz. Evet. Ertesi gün iki oluyor, üç oluyor. 10 ile 20. gün arasında bir zamana denk geliyor. Tam olarak bilmesi mümkün değil. Tabii biz testle yapıyoruz onu ama
1: evet.
2: Hastamız ne yapacak? Bu günler arasında, yani 10. günle 20. gün arasında yumurta attığını bilecek. Zaten cinsel birleşme de bu dönemlerde olması
1: evet.
2: gerekiyor. Burada hemen bir not olarak parantez açalım. Cinsel birleşme, yani çocuk isteyen çiftlerde
1: organının çok olduğu bu süreçte
2: aynen,
1: mutlaka
2: aynen.
1: olduğu.
2: Kanamanın başladığı evet. güne bir der isek 10. gün, 12. gün, 14, 16, 18 ve 20. günlerde cinsel ilişki gebeliğin en çok olduğu
1: evet.
2: dönem. Çünkü yumurta orada olma ihtimali çok yüksek. Sperm de gidiyor.
1: Evet.
2: Geriye dönelim, parantezi kapatalım. Sperm yumurtayı döllediği zaman tüpün içerisinde döllüyor. Yani gözle görülmeyen şeyler bunlar. Sperm içine giriyor ve bu döllenmiş yumurtayı artık biz embriyo diyoruz.
1: Evet.
2: Harika bir şey. Muhteşem evet. bir yaratılış.
1: Dünyanın en büyük mucizesi
2: kesinlikle,
1: herhalde.
2: Kesinlikle. O mucize geliyor. Rahim içerisinde bir yere yapışıyor ve daha sonra hastamız adeti gecikiyor. Adet olması gerekirken adet evet. görmüyor ve hemen diyor ki bir idrar testi yaptırıyor. Çift çizgiyi görüyor. Ya da bir kanda yaptırmasını da biz
1: evet.
2: daha çok öneriyoruz. Kanda gebelik testi çıkıyor. Ne mutlu onlara. Ama bu gebeliği sağlanamadığı durumlar, şimdi ne gibi problemler olabilir? Mantıken düşünelim kadında. Bir kere kadın diyelim ki yumurta atmıyordur değil mi? Yumurtlama problemleri olabilir. Yani kadının yumurtasında kistik yapılar olabilir. Polikistik over sendromu dediğimiz bir durum var. Yumurtlamayı engelliyor. Bunlar da adet düzensizlikleri oluyor. Bu gibi kadınlarda yumurta atılmadığı zaman yumurta olmayacağı için döllenme de olmayacaktır.
1: Evet.
2: Çok basit. Ne kadar cinsel ilişkiye girerse girsin yumurta atılmıyordur. Ya da tüpleri tıkalıdır. Tüpleri tıkalması da çok büyük bir sorun. Sperm geçemeyecektir yani
1: tabii
2: sonuçta. Neden tıkanıyor bu tüpler? İşte daha önce geçirilmiş bir enfeksiyon olabilir. Daha önce geçirilmiş bir cerrahi olabilir. Yapışıklıklar olabilir. Bunlarla ilgili tüpler tıkalı olabilir. Ya da rahim problemleri olabilir. Neler? Rahim doğuştan rahim yoktur. Doğuştan rahim gelişmemiştir. Fark edilmiyordur. Rahim tek yarım rahimdir doğuştan. Çift rahimdir. Rahim içerisinde büyük bir perde vardır. Döllenmeyi engelleyen, bebeğin yapışmasını engelleyen. Rahim içerisinde miyom vardır. Halk arasında ur diyorlar.
1: Evet.
2: Miyom vardır. Polip dediğimiz et parçası vardır. Bunlar bebeğin döllenmeyi ve yapışmasını engelleyecektir. Bunları biz çok şükür rahat anlayabiliyoruz. Başka bir problem de rahim ağzında problem olabilir.
1: Evet.
2: Spermler rahim ağzından tam rahat geçemiyor olabilir. Bir neden de bu kadının savunma sistemiyle ilgili problemler olabiliyor bazen. O da sperme karşı bir savaş açıyor kadının vücudu.
1: Reddediyor.
2: Reddediyor diyorlar. Evet, aynı şekilde reddediyor ve onları orada durduruyor. Yani o spermleri, hareket eden spermlere savaş açıyor ve durduruyor.
1: İlginç bir şey.
2: Çok ilginç. İmmünolojik faktör diyoruz buna.
1: Evet.
2: Yani savunma sisteminin spermi kabul etmemesi. Bu da nadir olgularda bu da neden olabiliyor. Yani biz bunları değerlendirdiğimizde yaklaşık olarak çiftlerin %75'inde bir nedenini buluyoruz ve buna yönelik, hedefe yönelik bir strateji geliştiriyoruz. Eğer %25 çiftte, yani %25 çiftte maalesef her testi yapıyoruz ama bir altta neden bulamıyoruz. Buna da bizi dinleyen hastalarımızın çoğu bilir, eğer bir doktora gittiyse. Nedeni bilinmiyor hocam, neymiş? Açıklanamayan kısırlık
1: evet.
2: diyoruz buna. Yani onlar da açıklanamayan kısırlık deniyor. Altta yaptığımız, şu anda güncel testlerle yaptığımız testlere göre bir şey bulunamaması. Ama belki 10 yıl sonra testler çok geliştiği zaman biz bunları sayısını, açıklanamayan kısırlık sayısını daha azaltacağız inşallah. Muhtemelen inşallah.
1: Evet hocam, biraz önce bahsetmemiş testis varikosel, hemen ondan bahsedelim isterseniz.
2: Evet, çok güzel soru. Şimdi varikosel, bana birçok hasta geliyor. Maalesef üzülüyorum şu şekilde. Varikosel, önce tanımlayayım. Erkeklerde testisteki damarların genişlemesi demek bu. Ve orbaya damar dolması, nasıl bacaklarda bazen varis olur hastalarda, damarların genişlemesi olur ve daha çok sol tarafta olur bu varikosel. Ve bu varikosel normalde bize geldiği zaman hastayı direkt hani varikoselektomi dediğimiz varikoseli çıkarma ameliyatı, ürolog arkadaşlarımız sağ olsunlar yapıyorlar. Ama biraz fazla yapıyorlar gibi, çünkü kısırlık, yani gebe kalmayı kolaylaştırmıyor ameliyatın yapılması.

0: artık varikosellin ameliyat edilmesinin kısırlığa bir faydasının olmadığı yönünde çok kesin kanıtlar var. O nedenle varikosel olan hastalarımız öncelikle bir kısırlık uzmanına bir danışsınlar. Yani hemen ameliyat kararı ürolog veriyor bazen. Bu doğru değil. Biz varikoseli niye ameliyat öneriyoruz? Eğer ağrı yapıyorsa erkekte, ağrı oluyorsa ya da testis dediğimiz o bölgeyi, torbayı çok şişiriyorsa, bazen çok ağır varikosellerde orası çok şişer yani. Evet. Yarım kilo kadar böyle varikoseller
1: hastayı
0: çıkar.
1: Çok
0: hastayı
1: rahatsız
0: ediyor ise bunlarda varikoselektomi dediğimiz ameliyatı öneriyoruz. Ürolog arkadaşlarımız bunu çok güzel yapıyorlar zaten. Ama hastada çok küçük bir varikosel tanısı koymuş mesela, hiçbir neden yok. Mesela ıkındığı zaman oluyor. Hiçbir ileri bir evre değil.
1: Ağrısı
0: bunları
1: yok.
0: Aynen öyle, ağrısı yok, hiç problemi yok. Ve siz bunu ameliyat eden çocuğu olmuyor diye bunu ameliyat ederseniz o hastanın çocuğu olacak demek değil. Hatta hiç faydası yok. Çünkü bunların tedavi yöntemleri farklı. Birazdan onları detaylı konuşacağız zaten.
1: Evet hocam.
0: Varikosel işi bu.
1: Bunu ben de bilmiyordum.
0: Evet, varikoselde ameliyat edilmesinin bir faydası yok çocuk açısından.
1: Evet.
0: Ağrılar oluyorsa, ağrılar oluyorsa, evet, çok büyüme oluyorsa, estetik açıdan problem yapıyorsa testiste, o zaman cerrahi.
1: Hocam, kısırlık tedavisini neye göre belirliyorsunuz?
0: Kısırlık tedavisi şimdi neye göre belirliyoruz? Hastalarımız çift geldi ve biz bunlardan hikayesini aldık. Çocuk yapmada güçlükleri olduğunu gördük. Gebelik oluşmamış diyelim ki. 2 yıldır diyelim ki çocukları yok ve istiyorlardı. Şimdi ne gibi testler istedik bu hastalardan? Eşten, erkekten sperm tahlili, sperm analizi, evet, istedik. Gelelim kadına. Kadının hikayesini sorguladığımızda düzenli yumurtlama yapan bir kadının adetleri düzendir. Bu çok nettir. Yani düzenli adet gören bir kadının aydan aya adet görüyor. Şimdi bayanlarımız bile endişe ediyorlar. Hocam ilk 3 gün sonra oldu. Oldu adetim, öbür ay bir hafta önce oldu. Ondan sonraki şey 5 gün sonra oldu. Ya bunlar normal.
1: Normal şeyler.
0: Bunlar normal. Bunlar tamamen normal.
1: Korkmasınlar.
0: Korkmasınlar bundan. Düzenli her ay adet görüyor ise, her ay kanaması oluyorsa kabaca, biz burada yumurtlama olduğunu, %99 yumurtlama oluyordur. Yok,
1: düzenli adet görüyor,
0: evet,
1: deriz.
0: Düzenli adet. Her ay kanaması oluyorsa.
1: Evet. Yani 3 gün önce, 5 gün sonra olmayı kesinlikle kafanıza takmayın.
0: Aynen öyle.
1: Önemli olan adetiniz.
0: Adet mi olması?
1: Düzenli
0: tabii
1: görmeniz.
0: Ki. Şimdi eğer 21 ile 35 gün arası diyoruz biz bunu hatta. 21, evet. 21 ile 35 gün arası adet normal. Yani böyle 3-5 günün önemi yok. Demek ki yumurtlama düzenli hikayemizden aldığımızda biz bunun düzenli adet gören bir kadında yumurtlama problemi olmadığını görüyoruz. Hastamıza tabii biz hikayeyi aldıktan sonra bir muayenesini yapıyoruz ve orada ultrasonografi yapıyoruz. Bu ultrasonografi çok önemli. Ne yapıyoruz ultrasonda? Rahim var mı yok mu? Rahimin iç yapısı nasıl? İşte miyom, ur, polip, et parçası var mı? Bunlara bakıyoruz. Yumurtaları görüyoruz ultrasonda. Kist var mı? Polikistik hastalık var mı? Yumurtaları yerinde mi? O da olabilir yani, yumurtasının
1: onu, evet, karnınızın gibi. İçine, tüm vücudunuza çok detaylı dışarıdan
0: aynen
1: bakılıyor.
0: Aynen öyle, çok hoş.
1: Her
0: bir şey.
1: Şey
0: yani anatomik olarak bu, evet, materyal var mı?
1: Ve hiçbir zararı yok ultrasonun.
0: Hiçbir zararı yok. Kesinlikle. Hiçbir zararı yok ultrasonun. Biz bunları değerlendirdikten sonra ne dedim az önce? Yumurta problemlerini teyit ettik. Eğer düzenli adet görüyorsa yumurtlama problemi yoktur. Her şey anatomisi normalse bu hastalarda bir rahim tüp filmi dediğimiz çok önemli bir tetkikin yapılması gerekir. Rahim tüp filmi, HSG deniyor buna.
1: Evet.
0: Histerosalpingografi, rahim tüp filmi. Bunu yapıyoruz. Bu birazcık ağrılı ama ya bununla ilgili bana çok soru geliyor. O yüzden muhtemelen meraklı dinleyicilerimiz soracaktır. Bu film özel
1: mı?
0: Bir zamanda maalesef şart diyoruz
1: hocam,
0: biz.
1: Hocam kadını rahatsız eden bir tetkik,
0: evet,
1: aslında. Onu itiraf etmek lazım bir kadın için ama tetkik çok önemli bir tetkik.
0: Çok çok önemli.
1: Mutlaka
0: tetkik.
1: Da yapılması,
0: mutlaka
1: lazım.
0: Yapılması gerekiyor. Çünkü ultrasonda yaptığınız ultrasonda siz tüpün içini falan göremiyorsunuz. Yani,
1: evet,
0: tüpün içinden de açık mı olduğunu,
1: ay,
0: göremiyorsunuz.
1: Başka bir şekilde olamaz mı diye sormayalım.
0: Evet.
1: Çünkü başka yolu yok yani.
0: Çok ağır, böyle hiç yapılamayanlarda bir yolu var ama o da tabii bundan da meşakkatli.
1: Evet.
0: Anestezi altında laparoskopik işlemi yapılıyor. Göbekten laparoskopi yapıyoruz. Tabii
1: hocam?
0: Ki. Sonuçta oradan alttan mavi boya veriyoruz ve mavi boyanın geçişine bakıyoruz. Ama HSG anestezi altında da çekilirse daha az ağır,
1: evet,
0: olacaktır. Bu da imkan dahilinde olabilir. Bunları da hekimlerine sorsunlar. Anestezi verilebilir. Yani,
1: evet,
0: bu ağrısını azaltabilir. Çünkü rahim içerisine bir boya veriyorsunuz.
1: Evet.
0: Filmde gözükecek bir boya. ve tam o anda film çekiyorsunuz ki tüplerden geçmiş mi diye bakıyoruz. Bu bize çok şey sağlıyor.

0: Tabii ki. Tıkanıklıkları yani, görüyorsunuz.
1: Aynen öyle.
0: Değil mi?
1: Aynen öyle. Yani bir de hafif de bazı durumlarda tedavi edici özelliği de oluyor bu rahim tüp filminin. O da neden? Diyelim ki bu rahim tüpün içi aslında o kadar ince ki saç teli kadar bir şey yani. Düşünün tüpün tabii kalınlığı ki. Böyle büyük tabii bir tüp değil. Saç teli kadar bir şey. Ve oraya mesela sümüksü böyle mukus diyoruz. Biz tıkaçlar olabiliyor.
0: Evet.
1: Siz rahim filminde hafif basınçla sıvı verdiğiniz zaman bunların açılması
0: açılıyor.
1: Da
0: tedavi
1: açılıyor.
0: Etmiş oluyorsunuz
1: bir miktarda
0: hocam.
1: Evet tedavi de neredeyse. Etmiş oluyoruz. Bir rahim tüp filmi çekildikten sonra genelde biz kadın yaşı problemi değilse, erkekte sperm problemi değilse evet. bir 4 ay cinsel ilişkiye bırakıyoruz hastalarımızı. Cinsel ilişki ben hastalarıma hep şöyle söylüyorum. Yani beklemek bir tedavidir. Yani şöyle söylüyor. Hocam bize bir tedavi vermediniz. Hayır. Beklemek bir tedavidir. Hasta 4 ay normal düzen cinsel ilişkiye girecek ve bunu hastanız ifade ettiğiniz zaman gebelikler geliyor. Rahim tüp filmi böyle. Şimdi gelelim başka şeylere. İşte miyom varsa ne yaparız? Tedavisine bakarız. Yani bulduğumuz nedene yönelik. Diyelim ki yumurtalıkta büyük bir kis var.
0: Sebebi belirliyorsunuz. Ona göre
1: evet,
0: tedaviye.
1: Evet, evet, tedavi. Yumurtalıkta kis var, çıkarıyoruz.
0: Evet.
1: Rahim içerisinde et parçası var ya da perde var. Onu özel yöntemlerimizle tedavi ediyoruz, kesiyoruz. Yani bulduğumuz nedeni şey yapıyoruz, nedene yönelik tedavi ediyoruz.
0: Evet, değerli hocam, ben şimdi saatime bakıyorum, süre o kadar hızlı geçti ki inanamıyorum ya, nasıl hemen yarım saati doldurduk. Çok kısa bir soru daha soracağım size. Kötü yumurtalık rezervinden çok
1: evet.
0: kısacık bahsedelim.
1: Tabii.
0: Son bir
1: tamam.
0: dakikamız kalmış.
1: Olur. Kötü yumurtalık rezervi genelde işte ileri kadın yaşı olguları bizim için problemli. Ve bu hastalarda ileri kadın yaşı varsa, özellikle 35 yaşı üzerinde ise hasta, tek yumurtalığı alınmışsa ya da yumurtalıktan cerrahi ameliyat olmuşsa, ağır sigara içiyorsa, endometrioz dediğimiz bir hastalığı varsa, bunlarda kötü over yanıtı riski fazladır. Yani yumurtanın cevap vermemesi demek. Ve biz de bunları elimizdeki bazı hormonlar, testlerle anlayabiliyoruz. Çünkü bu hastalarda biraz acele edilmesi gerekir. Yumurtalık cevap vermiyor,
0: evet.
1: gidiyor demektir. Menopoza doğru gidiyor demektir. Bu süreci durduramıyoruz maalesef yani. O süreçten bitmeden hemen yararlanmak için tedavilere geçiyoruz.
0: Değerli dinleyenler, süremiz çok hızlı geçti. Çok da akıcı konuştuk. Bu hafta uzman konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Kadın Doğum ve Hastalıkları Anabilim Danı'ndan Doçent Doktor İbrahim Esinler'di. Kendileri bize kısırlık konusunda bilgiler verdiler. Çok teşekkür ediyoruz hocam.
1: Çok mersi. Ben de size çok teşekkür ederim bu güzel programı yaptığınız için.
0: Değerli dinleyenler, bir şifa niyetinin daha sonuna geldik. Sağlık en değerli servetimiz ve akıl ve beden sağlığı tam bir yaşam diliyoruz. Tekrar buluşmak üzere, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.
2: Yemen Ulus'un hazırlayıp sunduğu uzman doktorlarla hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı Şifa Niyetine programı sona erdi.
3: Saat 4.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölgenin güney ve batı kesimlerinde, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Balıkesir 17-32 derece, Bilecik 16-30, Bursa 19-32, Çanakkale 21-31, Edirne 18-33, İstanbul 22-30, Kırklareli 17-30, Kocaeli 20-30, Sakarya 18-30, Tekirdağ 20-29 ve Yalova 20-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 14-29 derece, Aydın 24-40, Denizli 21-36, Kütahya 14-29, İzmir 24-37, Manisa 22-36, Muğla 21-35 ve Uşak 16-31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Adana 22-37 derece, Antalya 25-38, Burdur 18-32, Hatay 22-32, Isparta 17-31, Kahramanmaraş 19-36, Mersin 25-33 ve Osmaniye 21-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli esecek. Aksaray 15-28 derece, Ankara 14-29, Çankırı 12-31, Eskişehir 16-31, Karaman 14-28, Kayseri 11-29, Kırıkkale 15-28, Kırşehir 13-26, Konya 17-29, Nevşehir 11-25, Niğde 14-28, Sivas 9-24 ve Yozgat 11-23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı bulutlu geçecek. Bartın 16-31 derece, Bolu 11-29, Düzce 16-30, Karabük 14-32, Kastamonu 10-28 ve Zonguldak 17-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyı kesimleriyle Samsun ve Ordu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 14-28 derece, Artvin 15-21, Bayburt 7-22, Çorum 13-26, Giresun 19-27, Gümüşhane 11-23, Ordu 18-26, Rize 17-27, Samsun 18-27, Sinop 18-30, Tokat 15-26 ve Trabzon 18-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Van ve Hakkari'nin doğu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Ağrı 8-26 derece, Ardahan 6-19, Bingöl 15-32, Bitlis 11-25, Elazığ 15-31, Erzincan 12-27, Erzurum 8-24, Hakkari 16-29, Iğdır 17-30, Kars 6-21, Malatya 15-31, Muş 14-29, Tunceli 14-33, Şırnak 23-33 ve Van 13-24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 22-36 derece, Batman 19-37, Diyarbakır 18-35, Gaziantep 20-35, Kilis 21-36, Mardin 23-34, Şanlıurfa 24-36 ve Siirt 23-34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı çok bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, gece 12'den akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtladığı değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak bana göre işin çoğunluğu %80-90'ı bitmiştir. Yakın zamanda terör Türkiye'nin tamamıyla gündeminden kalkacaktır. Benim gönlümden geçen bütün partilerin ittifakıyla meclise bir yasa gelir ve çok süratle bu geçer. Çıkarılacak yasa asla af niteliğinde olmayacaktır. Öyle bir algı şeklinde olmayacaktır, olmaması gerekir. Bunun daha çok bir infaz düzenlemesi olması gerekir değerlendirmesinde bulundu. CHP'ye yönelik mutlak mutlan kararı sonrası terörsüz Türkiye mutabakatında bir gecikme olup olmayacağı sorusu üzerine Kurtulmuş, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana muhalefet partisi olarak Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu içerisinde yer alması, kendi içinde bulunduğu şartlardan ayrı olarak Türkiye'nin bu hayati meselesine sahiplenen bir pozisyonda durmasının çok değerli olduğu kanaatindeyim. Şimdiye kadar öyle oldu şeklinde yanıt verdi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre uyuşturucu satıcılarına yönelik 24 ilde düzenlenen narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 202 şüpheliden 122'si tutuklandı. Şüphelilerden 80'i hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Operasyonlarda 412 kilogram uyuşturucu madde ile 367.431 uyuşturucu hap ele geçirildi. Öte yandan Sakarya'da polis ekiplerince düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda birleştirildiğinde 847 tabanca imal edebilecek 2366 parça ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki sahipsiz köpek saldırısıyla ilgili olarak Bakan Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla mülkiye müfettişi görevlendirildiğini duyurdu. Açıklamada 8 yaşındaki Abdülbakir Sarık'ın sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanması olayının bakanlık tarafından derin bir üzüntüyle karşılandığı ve sürecin yakından takip edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Sarık'ın tedavisi sonucu taburcu edildiği bilgisi paylaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca uluslararası diploma ve sertifika programları kapsamında gerçekleştirilen yabancı dil yeterlilik yazılı sınavı yapıldı. İngilizce ve Almanca seçenekleriyle yapılan sınava 8. sınıf, hazırlık sınıfı, 9. sınıf ve 10. sınıf öğrencileri katıldı. Sınavın ardından soru kitapçıkları ve cevap anahtarları Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlandı. Sınav sonuçları ise 20 Temmuz'da açıklanacak. İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor. Deir el-Belah'ta sivil bir aracı hedef alan ve yardıma koşan sivilleri bile vuran işgal ordusunun gerçekleştirdiği saldırı, Gazze'deki tek Türk televizyonu TRT tarafından görüntülendi. Seyir halindeki sivil bir araç, saniyeler içinde iki kez üst üste hedef alındı. İlk patlamanın ardından çevredeki vatandaşlar, araçtakileri kurtarmak için olay yerine koştuğu sırada, işgal ordusu yardıma gelenleri de hedef alarak ikinci füzeyi ateşledi. Saldırının ardından araç alev topuna dönerken olay yerinde 3 Filistinli hayatını kaybetti. Ve spor Gazi koşusu 100. kez koşulacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi koşusu 28 Haziran Pazar günü İstanbul'da yapılacak. Veli Efendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek koşu saat 17.15'te başlayacak. 2400 metre mesafeli çim pistte yapılacak koşuya 22 safkan katılacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde köprü derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle Kemalpaşa Köprüsü Aydın istikametinde sağ ve emniyet şeritleri trafiğe kapatıldığından ulaşım sol ve orta şeritlerden sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 19 ila 25. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle 22-6 saatleri arasında her iki yönde birer şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kırşehir Devlet Yolu'nun 10 ila 11. kilometrelerinde Kırıkkale ve Kırşehir istikametlerinde ulaşım servis yollarından kontrollü sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 34. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Malatya-Darende yolunun 26 ila 31. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 28 Haziran Pazar günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun'un doğusu, Ordu ve Artvin çevreleriyle, Van ve Hakkari'nin doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. 29 Haziran Pazartesi günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 30 Haziran Salı günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 28 Haziran Pazar günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda akşam saatlerine kadar 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi'nde öğle saatlerine kadar yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerine kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 29 Haziran Pazartesi günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 30 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra Zonguldak-Bartın kıyılarında yer yer 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Dış uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölgenin güney ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Balıkesir 17-32 derece, Bilecik 16-30, Bursa 19-32, Çanakkale 21-31, Edirne 18-33, İstanbul 22-30, Kırklareli 17-30, Kocaeli 20-30, Sakarya 18-30, Tekirdağ 20-29 ve Yalova 20-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 14-29 derece, Aydın 24-40, Denizli 21-36, Kütahya 14-29, İzmir 24-37, Manisa 22-36, Muğla 21-35 ve Uşak 16-31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Adana 22-37 derece, Antalya 25-38, Burdur 18-32, Hatay 22-32, Isparta 17-31, Kahramanmaraş 19-36, Mersin 25-33 ve Osmaniye 21-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli esecek. Aksaray 15-28 derece, Ankara 14-29, Çankırı 12-31, Eskişehir 16-31, Karaman 14-28, Kayseri 11-29, Kırıkkale 15-28, Kırşehir 13-26, Konya 17-29, Nevşehir 11-25, Niğde 14-28, Sivas 9-24 ve Yozgat 11-23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı bulutlu geçecek. Bartın 16-31 derece, Bolu 11-29, Düzce 16-30, Karabük 14-32, Kastamonu 10-28 ve Zonguldak 17-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyı kesimleriyle Samsun ve Ordu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 14-28 derece, Artvin 15-21, Bayburt 7-22, Çorum 13-26, Giresun 19-27, Gümüşhane 11-23, Ordu 18-26, Rize 17-27, Samsun 18-27, Sinop 18-30, Tokat 15-26 ve Trabzon 18-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Van ve Hakkari'nin doğu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Ağrı 8-26 derece, Ardahan 6-19, Bingöl 15-32, Bitlis 11-25, Elazığ 15-31, Erzincan 12-27, Erzurum 8-24, Hakkari 16-29, Iğdır 17-30, Kars 6-21, Malatya 15-31, Muş 14-29, Tunceli 14-33, Şırnak 23-33 ve Van 13-24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 22-36 derece, Batman 19-37, Diyarbakır 18-35, Gaziantep 20-35, Kilis 21-36, Mardin 23-34, Şanlıurfa 24-36 ve Siirt 23-34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınalı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda akşam saatlerine kadar 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi'nde öğle saatlerine kadar yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerine kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sapanca'da AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısında konuştu. AK Parti'nin Türkiye'nin her kesimini kucaklayan bir siyasi hareket olduğunu vurgulayan Erdoğan, partisini Türkiye kitabına benzetti. Kitabın sayfaları ne kadar farklı görünse de, usta yazarın, tecrübeli editörün, becerikli mücellitin elinde bir bütündür, nevi şahsına münhasırdır. AK Parti, işte bir Türkiye kitabıdır ifadelerini kullandı. Konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki tartışmalara da değinen Erdoğan, "Biz CHP içindeki bu kavganın, bu iç savaşın tarafı değiliz," dedi. CHP'nin kendi içinde ürettiği sorunların ceremesini çektiğini belirten Erdoğan, CHP'nin kendi içindeki dış mihraklardan kurtulması hem Türkiye siyaseti adına hem Türkiye adına kuşkusuz hayırlı olacaktır değerlendirmesinde bulundu. Kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Mersin'in Mezitli ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde de FETÖ'ye üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü sınırda Yunanistan'a kaçarken yakalandı. Hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası sunuldu. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığı'nca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyonu'na havale edildi. Karma Komisyonu'na CHP milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Namık Tan, Mahmut Tanal, Selma Aliye Kavaf, Harun Özgür Yıldızlı, Tahsin Ocaklı, Hasan Öztürkmen, İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve Bağımsız İstanbul Milletvekili Selim Temurci'nin dosyaları sevk edildi. CHP'li Tanal hakkında iki dosya bulunuyor. Ticaret Bakanlığı yenilenmiş ürünlerin kapsamına televizyonları da alırken söz konusu ürünler için 14 günlük şartsız cayma hakkı tanındı. Söz konusu düzenleme ilişkin yenilenmiş ürünler hakkında yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Yönetmeliğe göre yalnızca internet alışverişlerinde değil, fiziki olarak mağazalardan satın alınan yenilenmiş ürünlerde de tüketiciler 14 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahip olacak. Kosova'da 7 Haziran'da gerçekleştirilen erken genel seçimlerin kesin sonuçları açıklandı. Seçimlerin galibi %47,13 oy alan mevcut başbakan Albin Kurti'nin genel başkanı olduğu Kendin Karar Al hareketi oldu. %5'lik seçim barajını geçerek 120 sandalyeli meclisteki 100 sandalyeden 53'ünü Kendin Karar Al hareketi, 22'sini Kosova Demokrat Partisi, 18'ini Kosova Demokratlar Birliği, 7'sini ise Kosova'nın geleceği için ittifak kazandı. Ülkede yeni hükümetin kurulabilmesi için 120 sandalyeli meclisten 61 oy alınması gerekiyor. Ancak seçimde hiçbir parti tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamadığı için ülkede koalisyon görüşmelerinin başlaması bekleniyor. Ve spor, Türkiye Yelken Federasyonu'nun açıklamasına göre İsviçre'nin Silla Plana kasabasında düzenlenen Dünya Gençler Formula Wing Şampiyonası'nda milli yelkenci Aksel Hüseyin Atınç 17 yaş altı erkekler kategorisinde bronz madalya kazandı. Tekerlekli sandalye basketbol Süper Ligi playoff final serisi 4. maçında Fenerbahçe İstanbul Jet deplasmanda Beşiktaş'ı 80-77 yenerek seride durumu 3-1 yaptı ve 2025-2026 sezonunun şampiyonu oldu. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde köprü derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle Kemalpaşa Köprüsü Aydın istikametinde sağ ve emniyet şeritleri trafiğe kapatıldığından ulaşım sol ve orta şeritlerden sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 19 ila 25. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle 22-6 saatleri arasında her iki yönde birer şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kırşehir devlet yolunun 10 ila 11. kilometrelerinde Kırıkkale ve Kırşehir istikametlerinde ulaşım servis yollarından kontrollü sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 34. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Malatya-Darende yolunun 26 ila 31. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 28 Haziran Pazar günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun'un doğusu, Ordu ve Artvin çevreleriyle, Van ve Hakkari'nin doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. 29 Haziran Pazartesi günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 30 Haziran Salı günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 28 Haziran Pazar günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda akşam saatlerine kadar 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi'nde öğle saatlerine kadar yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerine kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 29 Haziran Pazartesi günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 30 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra Zonguldak-Bartın kıyılarında yer yer 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: Deniz yolu tahmin sistemi mgm.gov.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.gov.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

iklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölgenin güney ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Balıkesir 17-32 derece, Bilecik 16-30, Bursa 19-32, Çanakkale 21-31, Edirne 18-33, İstanbul 22-30, Kırklareli 17-30, Kocaeli 20-30, Sakarya 18-30, Tekirdağ 20-29 ve Yalova 20-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 14-29 derece, Aydın 24-40, Denizli 21-36, Kütahya 14-29, İzmir 24-37, Manisa 22-36, Muğla 21-35 ve Uşak 16-31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Adana 22-37 derece, Antalya 25-38, Burdur 18-32, Hatay 22-32, Isparta 17-31, Kahramanmaraş 19-36, Mersin 25-33 ve Osmaniye 21-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli esecek. Aksaray 15-28 derece, Ankara 14-29, Çankırı 12-31, Eskişehir 16-31, Karaman 14-28, Kayseri 11-29, Kırıkkale 15-28, Kırşehir 13-26, Konya 17-29, Nevşehir 11-25, Niğde 14-28, Sivas 9-24 ve Yozgat 11-23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı bulutlu geçecek. Bartın 16-31 derece, Bolu 11-29, Düzce 16-30, Karabük 14-32, Kastamonu 10-28 ve Zonguldak 17-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyı kesimleriyle Samsun ve Ordu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 14-28 derece, Artvin 15-21, Bayburt 7-22, Çorum 13-26, Giresun 19-27, Gümüşhane 11-23, Ordu 18-26, Rize 17-27, Samsun 18-27, Sinop 18-30, Tokat 15-26 ve Trabzon 18-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Van ve Hakkari'nin doğu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Ağrı 8-26 derece, Ardahan 6-19, Bingöl 15-32, Bitlis 11-25, Elazığ 15-31, Erzincan 12-27, Erzurum 8-24, Hakkari 16-29, Iğdır 17-30, Kars 6-21, Malatya 15-31, Muş 14-29, Tunceli 14-33, Şırnak 23-33 ve Van 13-24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 22-36 derece, Batman 19-37, Diyarbakır 18-35, Gaziantep 20-35, Kilis 21-36, Mardin 23-34, Şanlıurfa 24-36 ve Siirt 23-34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı çok bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, gece 12'den akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtladığı değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak bana göre işin çoğunluğu %80-90'ı bitmiştir. Yakın zamanda terör Türkiye'nin tamamıyla gündeminden kalkacaktır. Benim gönlümden geçen bütün partilerin ittifakıyla meclise bir yasa gelir ve çok süratle bu geçer. Çıkarılacak yasa asla af niteliğinde olmayacaktır. Öyle bir algı şeklinde olmayacaktır, olmaması gerekir. Bunun daha çok bir infaz düzenlemesi olması gerekir değerlendirmesinde bulundu. CHP'ye yönelik mutlak mutlan kararı sonrası terörsüz Türkiye mutabakatında bir gecikme olup olmayacağı sorusu üzerine Kurtulmuş, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana muhalefet partisi olarak Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu içerisinde yer alması, kendi içinde bulunduğu şartlardan ayrı olarak Türkiye'nin bu hayati meselesine sahiplenen bir pozisyonda durmasının çok değerli olduğu kanaatindeyim. Şimdiye kadar öyle oldu şeklinde yanıt verdi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre uyuşturucu satıcılarına yönelik 24 ilde düzenlenen narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 202 şüpheliden 122'si tutuklandı. Şüphelilerden 80'i hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Operasyonlarda 412 kilogram uyuşturucu madde ile 367.431 uyuşturucu hap ele geçirildi. Öte yandan Sakarya'da polis ekiplerince düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda birleştirildiğinde 847 tabanca imal edebilecek 2.366 parça ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki sahipsiz köpek saldırısıyla ilgili olarak Bakan Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla mülkiye müfettişi görevlendirildiğini duyurdu. Açıklamada 8 yaşındaki Abdülbakir Sarık'ın sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanması olayının bakanlık tarafından derin bir üzüntüyle karşılandığı ve sürecin yakından takip edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Sarık'ın tedavisi sonucu taburcu edildiği bilgisi paylaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca uluslararası diploma ve sertifika programları kapsamında gerçekleştirilen yabancı dil yeterlilik yazılı sınavı yapıldı. İngilizce ve Almanca seçenekleriyle yapılan sınava 8. sınıf, hazırlık sınıfı, 9. sınıf ve 10. sınıf öğrencileri katıldı. Sınavın ardından soru kitapçıkları ve cevap anahtarları Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlandı. Sınav sonuçları ise 20 Temmuz'da açıklanacak. İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor. Deir el-Belah'ta sivil bir aracı hedef alan ve yardıma koşan sivilleri bile vuran işgal ordusunun gerçekleştirdiği saldırı, Gazze'deki tek Türk televizyonu TRT tarafından görüntülendi. Seyir halindeki sivil bir araç, saniyeler içinde iki kez üst üste hedef alındı. İlk patlamanın ardından çevredeki vatandaşlar, araçtakileri kurtarmak için olay yerine koştuğu sırada, işgal ordusu yardıma gelenleri de hedef alarak ikinci füzeyi ateşledi. Saldırının ardından araç alev topuna dönerken olay yerinde 3 Filistinli hayatını kaybetti. Ve spor, Gazi koşusu 100. kez koşulacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi koşusu 28 Haziran Pazar günü İstanbul'da yapılacak. Veli Efendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek koşu saat 17.15'te başlayacak. 2400 metre mesafeli çim pistte yapılacak koşuya 22 safkan katılacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde köprü derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle Kemalpaşa Köprüsü Aydın istikametinde sağ ve emniyet şeritleri trafiğe kapatıldığından ulaşım sol ve orta şeritlerden sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 19 ila 25. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle 22-6 saatleri arasında her iki yönde birer şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kırşehir Devlet Yolu'nun 10 ila 11. kilometrelerinde Kırıkkale ve Kırşehir istikametlerinde ulaşım servis yollarından kontrollü sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 34. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Malatya-Darende yolunun 26 ila 31. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 28 Haziran Pazar günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun'un doğusu, Ordu ve Artvin çevreleriyle, Van ve Hakkari'nin doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. 29 Haziran Pazartesi günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 30 Haziran Salı günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 28 Haziran Pazar günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda akşam saatlerine kadar 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi'nde öğle saatlerine kadar yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerine kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 29 Haziran Pazartesi günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 30 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra Zonguldak-Bartın kıyılarında yer yer 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan meteorolojinin sesinden sizlere merhaba. Bugün de sizler için ilginç bilgiler derledik. Bakalım bunları hiç duymuş muydunuz? Hapşırdığınızda beyin hücrelerinizin bir kısmının öldüğünü biliyor muydunuz? Hayatınızın yaklaşık 6'da birinin çarşamba günlerinde geçtiğini duymuş muydunuz? İşte buna benzeyen ilginç bilgiler var bugün programımızda. Bir futbol maçında oyuncuların çoğu ortalama olarak tam 11 kilometre koşarlar. Ve bunun tersine bir bilardo maçında bir hakem ortalama 3 kilometre kadar o masanın çevresinde yol kat eder. Tavşanlar ve papağanlar kafalarını hiç çevirmeden arkalarını görebilirler. Kırbacın kuvvetli bir çatlama sesi çıkarmasının sebebi ucunun sesten daha hızlı hareket etmesidir. Ünlü gemi Titanic'in inşasına 7 milyon dolar harcanmış ama filmin maliyeti 200 milyon dolarmış. Su aygırları ile ilgili de iki ilginç bilgi var elimde. Su aygırları üzüldüklerinde terleri kırmızı bir renk alırmış ve su aygırları keyfi olarak öldürmeyi seven tek canlıymış. Her hapşırıkta beyin hücrelerinin bir kısmı ölürmüş ve eğer hapşırığımızı tutmaya çalışırsak biz ölebilirmişiz. Kalbimizin sol tarafta yer almasından dolayı sol akciğerimiz sağdakinden daha küçükmüş. Kahkaha Yogası Derneği'nin yaptığı bir araştırmaya göre gülmek stres hormonunu azaltıp bağışıklık sistemini güçlendiriyormuş. 6 yaşındaki bir çocuk günde ortalama 300 kez gülerken yetişkinlerse yalnızca 15 ile 100 kez arasında gülüyorlarmış. İpek böcekleri 56 günde kendi ağırlıklarının 86 bin katı kadar besleniyorlarmış. Pek çoğunuzun zamanında yapamadığı çarpım tablosunu ezberleme olayını Madison'daki bir matematik öğretmeninin sahip olduğu dünyanın en zeki domuzu 12'lere kadar öğrenmiş ve ezberlemiş. Bu bilgi benim gibi sizi belki biraz da huzursuz etmiş olabilir ama maalesef doğru. Antik Yunanlılarda zengin aile çocukları hayatları boyunca kılsız olmaları için doğdukları anda zeytinyağına batırılırmış. Hayatımızın yaklaşık 6'da biri çarşamba günlerine denk gelip çarşamba günlerinde geçiyormuş. İnanılmaz bir bilgi, her gün 12 tane yeni doğan bebek yanlış aileye veriliyormuş. Dünyanın en geniş yolu Brezilya'daki anıtsal eksenmiş ve 160 araba yan yana orada gidebiliyormuş. Hamam böceklerinin kafaları kopsa bile birkaç hafta daha yaşayabiliyorlarmış. Hani derler ya, kelebeklerin ömrü bir gündür diye. Aslında yusufçukların ömürleri yaklaşık tam 24 saat. Kelebeklerse tahmininizden daha uzun yaşıyorlar. En uzun yaşayanı 3 yıl kadar yaşayabiliyor. Zürafalar yaklaşık 53 santimlik dile sahipler ve bu dilleriyle kendi kulaklarını temizliyorlar.

0: izleyebiliyorlarmış. Üstelik zürafalar develerden daha çok susuzluğa dayanabiliyormuş. Hörgüçleri olmadığı halde. Eğer gıda renklendiricileri eklenmeseydi kolanın rengi yeşil olurmuş. Suudi Arabistan'da kadın kocasına kahve yapmazsa bir boşanma yaşanabilirmiş. Balıklar gözlerini kırpabilir mi acaba? Köpek balıkları her iki gözlerini de kırpabiliyormuş. Deve kuşlarının gözleri, çok üzgünüm ama, beyinlerinden büyükmüş. Yarasalarda sol bir eğilim varmış. Bir mağaradan çıktıklarında daima sola dönerlermiş. Yunuslar gözleri açık uyurmuş. İnsanlar yılda ortalama 5 milyon kez nefes alırmış. Atlı insan heykellerinde atın iki ön ayağı da havadaysa kişi savaşta ölmüş. Atın tek ayağı havadaysa kişi savaşta aldığı yaralar yüzünden ölmüş. Atın tüm ayakları yere değiyorsa o kişi doğal sebeplerden ölmüş demekmiş. Çoğu arabanın kornası da fa notasından çalarmış. Evet, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar bu ilginç bilgiler hafızanızda, kulağınızda, bizde olsun efendim.
1: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

0: Saat 7.
1: Şimdi hava durumu.

Sayın dinleyiciler, bugün 28 Haziran Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneyinde ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 32, Bilecik 30, Bursa 32, Çanakkale 31, İstanbul, Edirne 33, İstanbul ve Kırklareli 30, Tekirdağ ve Yalova 29, Kocaeli ve Sakarya 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar ve Kütahya 29, Aydın 40, Denizli ve Manisa 36, İzmir 37, Muğla 35, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Adana 37, Antalya 38, Burdur ve Hatay 32 derece. Isparta 31, Kahramanmaraş 36, Mersin 33, Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneyinde ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Kırşehir 26, Aksaray, Karaman, Kırıkkale ve Niğde 28, Aksaray, Karaman, Kırıkkale ve Niğde 28, Nevşehir 25, Ankara, Konya ve Kayseri 29, Sivas 24, Çankırı ve Eskişehir 31, Yozgat 23 derece.

Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı bulutlu olacak. Bartın 31, Bolu 29, Düzce 30, Karabük 32, Kastamonu 28, Zonguldak 26 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Samsun'un doğusu ve Ordu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 28, Artvin 21, Bayburt 22, Gümüşhane 23 derece. Giresun, Rize ve Samsun 27, Sinop 30, Tokat, Çorum ve Ordu 26, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Van ve Hakkari'nin doğu çevreleri ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar bölgenin batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 26, Ardahan 19, Bingöl 32, Bitlis 25 derece. Elazığ ve Malatya 31, Iğdır 30, Tunceli ve Şırnak 33 derece. Kars 21, Erzurum ve Van 24, Erzincan 27, Hakkari ve Muş 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Batman 37, Diyarbakır ve Gaziantep 35, Adıyaman, Kilis ve Şanlıurfa 36, Mardin ve Siirt 34 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 28 Haziran Pazar. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında akşam 6'ya kadar rüzgar, batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda ise 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı çok bulutlu. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Marmara Denizi'nde öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Gece 12'den sabah 6'ya kadar 1 ila 2 metre. Fırtına beklenmiyor. Rüzgar da kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtınamsı rüzgar görülecek. Hava az bulutlu. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 2 ila 3 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava az bulutlu, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de

Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar da rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, özel bir televizyon kanalının canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinin ardından çıkarılacak yasanın müstakil ve geçici olacağını belirterek, çıkarılacak yasa asla af niteliğinde olmayacaktır açıklamasında bulundu. Edirne'nin Keşan ilçesinde yurt dışına kaçmaya çalışan 6 Fethullahçı terör örgütü şüphelisiyle göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen bir şüpheli yakalandı. Kayseri'nin Merkez Koca Sinan ilçesinde cami avluğunda psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan iki kişi yaşamını yitirdi. Yozgat'ta tırın açık kalan damperi takıldığı üst geçitte asılı kaldı. İran Devlet Televizyonu, ülkenin güneyinde Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik kentinde patlama sesleri duyulduğunu bildirirken, kentteki bir iletişim kulesinin saldırının hedefi olduğu belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri ordusu ise İran'daki çok sayıda hedefe ek saldırılar düzenledik açıklamasını yaptı. Venezuela'da 24 Haziran'daki depremlerin ardından 4,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

ve spor. Fenerbahçe İstanbul tekerlekli sandalye basketbol takımı, tekerlekli sandalye basketbol Süper Ligi finali serisi 4. maçında Beşiktaş'ı deplasmanda 80-77 mağlup ederek seriyi 3-1 yaptı ve şampiyon oldu. Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan derbi finalinde mutlu sona ulaşan Sarı Lacivertliler, Avrupa şampiyonluğunun ardından tekerlekli sandalye basketbol Süper Ligi'nde de 4. şampiyonluğunu ilan etti. Haberleri sunduk.

0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Afyonkarahisar il sınırı Konya Devlet Yolu'nun 12 ila 15. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde Afyonkarahisar-Konya istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Konya-Afyonkarahisar istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ila 9. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Gölbaşı-Kahramanmaraş il sınırı yolunun 20 ila 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kütahya-Eskişehir yolunun 17 ila 18. kilometrelerinde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor. İnebolu-Kastamonu yolunun 0 ila 4. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun İnebolu-Kastamonu istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 28 Haziran Pazar günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun'un doğusu, Ordu ve Artvin çevreleriyle, Van ve Hakkari'nin doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. 29 Haziran Pazartesi günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 30 Haziran Salı günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 28 Haziran Pazar günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda akşam saatlerine kadar 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi'nde öğle saatlerine kadar yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerine kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 29 Haziran Pazartesi günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 30 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra Zonguldak-Bartın kıyılarında yer yer 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Dalış uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: Deniz yolu tahmin sistemi mgm.gov.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.gov.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

bek varsa eğer.

0: Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: biliyor muydunuz?
1: Bamya'daki sümüksü mukus salgısı ne işe yarar? Bamya, Ebe Gümecigiller ailesinden, ülkemizde de kültürü yapılan çiçek ve meyveleri sümüksü olarak tanımladığımız müsilaj bakımından zengin olan ve sebze olarak kullanılan bir bitkidir. Birçok ilacın temelini teşkil eden bitkiler dünyasında bitkilerin içerdiği çeşitli etken maddelerle gerekli korunmayı sağlamaktadır. Bamyanın da çiçeklerden hazırlanan %5 oranında infüzyon, dahilen göğüs yumuşatıcı bir etkiye sahiptir. Bamyanın lapa halinde dışarıdan çıbanları olgunlaştırıcı olarak kullanıldığı, genç meyvelerinden hazırlanan yemeklerin müsil ve yumuşatıcı etkiye sahip olduğu, yani kabızlığa karşı etkili olduğu bildirilmektedir. Çiçeklerinden hazırlanan çayınsa nefes darlığı ve astım için yararlı olduğu belirtilmektedir. Bamya bu özelliklerini bileşiminde bulunan müsilajdan alır.
0: Biliyor muydunuz?
1: Yazı tura atmanın kökeni nedir? Yazı tura günümüzde havaya atılıp yere düşen bir madeni paranın üstte kalacak tarafını önceden bilmeye dayanan basit bir şans oyunu olarak bilinir. Oysa tarihin derinliklerinde çok ciddi bir şekilde insanların kaderlerini tayin etmede kullanılmıştır. Antik çağlarda insanlar yaşamları konusunda önemli kararların tanrılar tarafından verildiğine inanıyorlardı. Tanrıların kararlarını en kısa şekilde evet veya hayır olarak öğrenebilecekleri yollar arıyorlardı. Gök gürültüsü, şimşek, yağmur gibi tabiat olayları tanrıların bir mesajı olarak algılanıyordu. Madeni paralar bu şekilde cevap alabilmek için en uygun araçtılar. Ama kullanılmalarına ilk olarak Lidyalılar tarafından ancak M.Ö. 10. yüzyılda başlanılabildi. Kullanılmaya başladıklarında da zaten tanrıların karar mekanizmalarının bir aracı olarak düşünülmüşlerdi. 900 yıl sonra Jules César madeni parayla yazı tura atma olayını başlattı. O zamanlar Romalıların kullandıkları tüm paraların bir yüzünde Sezar'ın kafasının resmi vardı. Para havaya fırlatıldığında baş kafa denilen Sezar'ın kafasının yer aldığı kısmın üste gelip gelmediğine bakılıyor, bir anlaşmazlığın haklı tarafı tayin ediliyor veya bir dileğin tanrılar tarafından yerine getirilip getirilmeyeceği anlaşılıyordu. O devirlerde iş o kadar ciddi boyutlara ulaştı ki head and tail, yani yazı tura atma, arazi, evlilik, cinayi suçlar gibi konuların yasal mahkeme sonuçlarına bile uygulanıyor, Sezar'ın kafası olan kısmın üste gelmesi, imparatorun da kararı onaylaması olarak kabul ediliyordu. Bizdeki adıyla yazı turadaki tura kelimesinin kökeni Tuğra'dır. Tuğra, Osmanlı padişahlarının imza yerine kullandıkları özel şekilli işarettir. Tuğra aslında Oğuz Han zamanından kalma bir Türk geleneğidir. Tuğralarda yığma yazıyla padişahın ve babasının adı yazılırdı. Orhan bin Osman gibi. Daha sonraları padişahlar isimlerinin başlarına Han, Muzaffer Daima gibi unvanlar da eklemeye başladılar. İkinci Süleyman'dan sonra Tuğra çiçek ve yaprak resimleriyle süslendi. Tuğra zamanla bu işle özel olarak uğraşan hattatların elinde harflerin belirli bir sırayla istiflendiği karmaşık görünümlü bir biçim aldı. Bu yüzden Tuğra'nın kime ait olduğunu anlamak uzmanlık isteyen bir işti. Halkın gözünde etrafındaki çiçeklerle birlikte sadece güzel bir şekil olarak algılanıyordu.

0: tura, ferman, berat gibi belgelerle beraber padişahın bastırdığı paraların da üstünde bulunurdu. Madeni paraların bu resimli tarafı önceleri tura, sonra tura, paranın birimini yazan tarafı da yazı olarak anılmaya başlandı. Ama yazı tura hiçbir zaman resmi kararlar için kullanılmadı.
1: Biliyor muydunuz?
0: Burnumuzun 50 bin farklı kokuyu anımsayabildiğini, ampulü icat eden Thomas Edison'ın karanlıktan korktuğunu biliyor muydunuz?
1: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: saat 8.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bugün 28 Haziran Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneyinde ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 32, Bilecik 30, Bursa 32, Çanakkale 31, Edirne 33, İstanbul ve Kırklareli 30, Tekirdağ ve Yalova 29, Kocaeli ve Sakarya 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar ve Kütahya 29, Aydın 40, Denizli ve Manisa 36, İzmir 37, Muğla 35, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Adana 37, Antalya 38, Burdur ve Hatay 32 derece. Isparta 31, Kahramanmaraş 36, Mersin 33, Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneyinde ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Kırşehir 26, Aksaray, Karaman, Kırıkkale ve Niğde 28, Nevşehir 25, Ankara, Konya ve Kayseri 29, Sivas 24, Çankırı ve Eskişehir 31, Yozgat 23 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı bulutlu olacak. Bartın 31, Bolu 29, Düzce 30, Karabük 32, Kastamonu 28, Zonguldak 26 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Samsun'un doğusu ve Ordu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 28, Artvin 21, Bayburt 22, Gümüşhane 23 derece. Giresun, Rize ve Samsun 27, Sinop 30, Tokat, Çorum ve Ordu 26, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Van ve Hakkari'nin doğu çevreleri ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar bölgenin batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 26, Ardahan 19, Bingöl 32, Bitlis 25 derece. Elazığ ve Malatya 31, Iğdır 30, Tunceli ve Şırnak 33 derece. Kars 21, Erzurum ve Van 24, Erzincan 27, Hakkari ve Muş 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Batman 37, Diyarbakır ve Gaziantep 35, Adıyaman, Kilis ve Şanlıurfa 36, Mardin ve Siirt 34 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 28 Haziran Pazar. Denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün Marmara Denizi'nde ve Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi'nde öğle saatlerine kadar yer yer 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 metre civarında, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, özel bir televizyon kanalının canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinin ardından çıkarılacak yasanın müstakil ve geçici olacağını belirterek, çıkarılacak yasa asla af niteliğinde olmayacaktır açıklamasında bulundu. Edirne'nin Keşan ilçesinde yurt dışına kaçmaya çalışan 6 Fethullahçı terör örgütü şüphelisiyle göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen bir şüpheli yakalandı. Kayseri'nin Merkez Koca Sinan ilçesinde cami avluğunda psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan 2 kişi yaşamını yitirdi. Yozgat'ta tırın açık kalan damperi takıldığı üst geçitte asılı kaldı. İran Devlet Televizyonu, ülkenin güneyinde Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik kentinde patlama sesleri duyulduğunu bildirirken, kentteki bir iletişim kulesinin saldırının hedefi olduğu belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri ordusu ise İran'daki çok sayıda hedefe ek saldırılar düzenledik açıklamasını yaptı. Venezuela'da 24 Haziran'daki depremlerin ardından 4,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Ve spor. Fenerbahçe İstanbul tekerlekli sandalye basketbol takımı, tekerlekli sandalye basketbol Süper Ligi finali serisi 4. maçında Beşiktaş'ı deplasmanda 80-77 mağlup ederek seriyi 3-1 yaptı ve şampiyon oldu. Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan derbi finalinde mutlu sona ulaşan Sarı Lacivertliler, Avrupa şampiyonluğunun ardından tekerlekli sandalye basketbol Süper Ligi'nde de 4. şampiyonluğunu ilan etti. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Afyonkarahisar il sınırı Konya Devlet Yolu'nun 12 ile 15. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde Afyonkarahisar-Konya istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Konya-Afyonkarahisar istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ile 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ila 9. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Gölbaşı-Kahramanmaraş il sınırı yolunun 20 ila 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kütahya-Eskişehir yolunun 17 ila 18. kilometrelerinde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor. İnebolu-Kastamonu yolunun 0 ila 4. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun İnebolu-Kastamonu istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını kaybetti.
3: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı
2: kuruldu. 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa
4: geldi. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
5: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
6: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğal olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
7: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
6: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
7: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamızda kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onları çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yanına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var. Adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
1: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
0: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
2: Herkese selam. Benimle bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek sanarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
0: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımızla paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.

Günaydın, mutlu sabahlar dilekleriyle kıymetli dinleyenlerimiz. Basında gündem programı başladı. Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'nda kumanda masasında çalışma arkadaşım Nihan Ünsal. Ben mikrofonda sunucunuz Deniz Göker. Sağlıklı bir gün olması dileğiyle açık 20 santigrat derecelik Ankara sabahından radyolarınıza ulaşıyoruz. Programımızda gazetelerimizden günün öne çıkan başlıklarını her zaman olduğu gibi sizlerle buluşturacağız. Ayrıca hava durumuna dair günü sizlerle buluşturup ayrıca haftaya nasıl bir havayla başlayacağımızı da aktaracağız. Hava sıcaklıklarına dair, hava durumuna dair en güncel bilgileri sizlerle buluşturacağız. Hava sıcaklıkları artacak, mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Bugün ise yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun'un doğusu, Ordu ve Artvin çevreleriyle Van ve Hakkari'nin doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerse az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar özellikle Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Evet, bugünden söz ettik, yarını da özetleyelim. Yarın yurt genelinde yağış beklemiyoruz. Yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu olacak. Diğer yerlerse az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. 29 Haziran Pazartesi günü, yani yarın diyerek. Evet, bir şarkı arasına gidelim. 8 haber kuşağının ardından ilk şarkı aramız olsun. Ardından gazetelerimizden başlıkları paylaşmaya başlayacağız.

96 yılına kısa bir yolculuk yaptık. Devam ediyoruz basında gündem programında. Trafikteki son duruma hızlı bir şekilde göz atacağız değerli dinleyenlerimiz. Bakalım İstanbul'da son durum nasıl? Bir önceki saate göre değişiklikle başlayacağız mega kente. %28'lik yoğunluk okuyoruz. Şehrin ana yollarındaki trafik yoğunluğunun toplam uzunluğu ise yalnızca 29 kilometreye uzamış. Boğaz geçişleri, ana yollar oldukça akıcı durumda. Zamanlamalarda da kayda değer herhangi bir mesafe görmediğimizi belirterek trafikte seyir halinde olan tüm dinleyenlerimize güvenli bir yolculuk diliyoruz. Büyük kent merkezlerimizden dilerseniz Ankara'nın hava durumundan söz etmiştik. Açık bir hava var. 21 santigrat derece şu an için. Hava sıcaklığı gün içinde en yüksek 30 santigrat dereceye kadar artacak. Az bulutlu bir hava var bugün Ankara'da. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 14 kilometre hızla esecek gün içinde. Ancak şu an için biraz kuzeydoğudan 22 kilometre hızla estiğini, biraz rüzgarlı bir sabah olduğunu belirtsek hiç de yanlış olmaz. İzmir'le devam edelim. İzmir'de şu an için 28 santigrat derecelik hava sıcaklığı okuyoruz. Gün içinde en yüksek 37 dereceye kadar çıkacak. İzmir biraz birkaç gün böyle olacak. Pazartesi ve salı günü de hava sıcaklığının yüksek olmasını bekliyoruz. Ancak kademe kademe pazartesinden itibaren azalacağını belirtmekte fayda var. Yarın da bugün gibi yine 37 santigrat derece olacak. Ancak salıdan itibaren biraz daha hava sıcaklıklarında birkaç derecelik düşüş gözlemleyeceğimizi umuyoruz. Bununla birlikte büyük kent merkezlerinden, evet Ankara'dan takip edecek veya önümüzdeki günler için nasıl bir hava beklediğimizi paylaşmamıştık. Ankara'da ise çarşamba ve perşembe günleri 35 santigrat derecenin üzerinde hava sıcaklıkları yaşayacağız büyük ihtimalle. Yine kademe kademe artacak. Ankara'da bugün en yüksek 29 santigrat derece olacak. Yarın 32, salı günü 34, çarşamba, perşembe 35-36 santigrat derecelere kadar artacak hava sıcaklıkları. Evet, bu periyotta örneğin gece sıcaklığında en düşük 14 dereceyi ölçmüştük sabaha karşı. Perşembe günü ise 19 santigrat derece olacak. Yine hava sıcaklıklarının beklediğimiz en düşük değerlerinde de artış olacağını hatırlatalım siz kıymetli dinleyenlerimize. İstanbul'da sürdürelim bilgilendirmemizi. İstanbul'daysa bugün şu an için 24-24,5 santigrat derecelik bir hava sıcaklığı var. Ancak rüzgar doğudan 26 kilometre hızla esiyor. Ankara'ya nazaran birkaç kilometre daha hızlı İstanbul'da şu an için rüzgar. Bugün rüzgarlı olmasını bekliyoruz yine. Zaman zaman doğudan ve kuzeydoğudan saatte 28 kilometre hıza kadar artmasını bekliyoruz. Ayrıca bugün en yüksek 30 santigrat derece olacak. İstanbul'da pazartesi ve salı günleri açık bir hava bekliyoruz. 32-33 santigrat derece bandında olacak hava sıcaklığı. En düşük sıcaklık değeri ise büyük ihtimalle 22 derece olacak. Çarşamba ve perşembe günleri hava sıcaklığında 1-2 santigrat derecelik düşüş bekliyoruz. Çarşamba az bulutlu, perşembe parçalı bulutlu hava olacak. Biraz daha bulutlanmaya bağlı olarak hava sıcaklıklarının pazartesi ve salı gününe nazaran daha da azalmasını bekliyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, evet. Bir başka şarkı arasına gitmeden önce büyük kent merkezlerimizden Bursa ve Antalya'dan da söz edelim. Bursa'da şu an için 24,5 derece hava sıcaklığı, rüzgar doğudan saatte 17 kilometre hızla esiyor. Bugün rüzgarlı bir hava olacak Bursa'da, İstanbul'un benzeri bir durum söz konusu. En yüksek 32 derece olacak. Ancak pazartesi ve salı günleri Bursa'da hava sıcaklıklarının 35 santigrat derecelere kadar artacağını, 3 santigrat derece daha fazla olacağını belirtmekte fayda var. Çarşamba ve perşembe günleri biraz daha az bulutlu ve parçalı bulutlu havayla birlikte 33 ve 32 santigrat derece değerlerini görmemiz ihtimalini şu an için paylaşmakta bir hata, bir beis görmüyoruz. Diğer taraftan Antalya'da nasıl bir hava var şu an için? Devam edelim. Antalya'da 31 derece yükselmiş hava sıcaklığı. Gün içinde 38 santigrat dereceye kadar artmasını bekliyoruz. Artık yaz ciddi anlamda güneyde kendini fazlasıyla
göstermiş durumda. Rüzgar kuzeybatıdan saatte 15 kilometre hızla esecek olmasına rağmen Antalya'da 38 santigrat derecelik hava sıcaklığı bekliyoruz. Yine pazartesi ve salı günleri de 37 santigrat derece bandından aşağı inmeyecek en yüksek sıcaklıklar. Evet, en düşük sıcaklıklarsa 25-26 derece olacak bugüne benzer şekilde. Çarşamba ve perşembe günleri hava sıcaklıklarının bir anda 5-6 santigrat derece düşmesini bekliyoruz. Sıcak hava biraz daha iç bölgelere gelecek. Ankara'da çarşamba ve perşembe günleri hava sıcaklığı artacak. Antalya'da azalacak diyelim. En yüksek 31 derece olacak çarşamba. Perşembe günü ise beklentimizin 30 santigrat derece olması düşüncesindeyiz az bulutlu havayla birlikte. Evet, bu bilgilendirmenin ardından kısa bir araya gidelim. Aranın ardından gazetelerimize başlayacağız.

Bu güzel şarkının ardından programımız tüm hızıyla sürüyor. Gazetemizdeki ana başlık: Vatanın onuruna 100. yıl koşusu. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına 1927'den bu yana düzenlenen Gazi koşusu yarın 100. kez start alacak ve Veli Efendi Hipodromu'nda saat 17.15'te başlayacak yarışta 20'si erkek, 2'si dişi toplam 22 safkan piste çıkacak. Büyük randevunun bu yılki birincilik ikramiyesi 50 milyon Türk lirası olarak belirlendi. İkinciye 20 milyon Türk lirası, üçüncüye 10 milyon Türk lirası verilecek. Türk koşuculuk tarihini bu en önemli yarışı tam bir asırdır Büyük Önder Atatürk onuruna koşuluyor değerli dinleyenlerimiz. Hey Gidi Yıllar köşesinde Zeynep Bilgehan'ın Dile Kolay 9 kez şampiyon yazısıyla paylaşılmış Gazi Koşusu kupasını 9 kez kaldıran, en çok Gazi Koşusu kazanan jokey unvanını elinde tutan Mümin Çılgın'la buluşmuşlar. Hoca lakaplı Çılgın hem kendi hem de bu yarışın hikayesini anlatmış, hem kendisinin hem de yarışın hikayesini anlatmış değerli dinleyenlerimiz. Al Yazmalı'nın Hep Kalbindesin başlığı var. Türk sinema tarihinin en önemli yapımlarından Selvi Boylum, Al Yazmalım yıldızı Türkan Şoray, rol arkadaşı Kadir İnanır'ın ardından hüzün dolu bir mesaj paylaştı. Türkan Şoray mesajında "Senin sinemadaki ışığın hiç sönmeyecek. Sinemamız var oldukça sen hep var olacaksın" ve de Al Yazmalı'nın kalbinde ifadelerini kullandı. Önceki akşam hayatını kaybeden Kadir İnanır filmde İlyas karakterini canlandırmıştı. İki oyuncu Devlerin Aşkı, Kara Gözlüm, Dila Hanım ve Bodrum Hakimi gibi filmlerde de birlikte rol almışlardı. 1977 yapımı olan Selvi Boylum Al Yazmalım'daki Asya ile İlyas'ın aşkı sinemanın unutulmazları arasına girdi değerli dinleyenlerimiz. Senfoni gibi ameliyat başlığında İnönü Üniversitesi'nde dünyanın ilk 8'li çapraz karaciğer naklini gerçekleştiren Profesör Doktor Sezai Yılmaz o anları hürriyete anlattı. Senfoni orkestrası şefi gibi her operasyon odasının üzerinde gözünüz olmalı dedi. Yılmaz operasyon sonrası yemek yerken çekilen videosu için "Karaciğer nakilleri değil, yediğimiz peynir ekmek daha çok konuşuldu" demiş. Çapraz nakilde her donör kendi yakını yerine en uygun hastaya organ veriyor bilgisi de paylaşılmış. Sekizli çapraz model bize önerildikten sonra yaklaşık 72 saatimiz vardı. Bu sürede hastalar, donörler ve yakınlarıyla bir toplantı yaptık ve ayrıntıları paylaştık. Operasyonlar aynı anda başladı. İki hastanın ameliyatı daha zordu. 16 saate yakın sürdü. İki hastamızda damarsal revizyonlara ihtiyaç duyduk ve tekrar ameliyatı aldık. Toplamda 22 saati gördük. 20 kadar profesör ve doçent, 40 kadar da uzman ve asistan arkadaş vardı. Anestezi doktorları, anestezi teknisyenleri, hemşireler, yardımcı personel, yoğun bakım doktorları, hemşireleri, 150 kişiye aşkın bir ekiple çalıştık. Yıllar geçtikçe çapraz karaciğer nakli ameliyatlarının nasıl koordine edeceğimizi daha iyi anlamaya başladık. Reflekslerimiz gelişti diyor. Çocukluğum Malatya'da geçti. Burası benim memleketim. Farklı şehirlerden ve ülkelerden teklifler geldi ama hiç düşünmedim diyen Profesör Doktor Sezai Yılmaz. Evet, o anlar köşesinde. Ece Altıkulaç'a anlatmış bu anları. Hürriyet Pazar Ekin'de bulabilirsiniz. Sapanca mesajları başlığında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan partisinin Sapanca'da düzenlediği 33. istişare ve değerlendirme toplantısında konuştuğu önemli mesajlar verdi. Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip olan herkes ev sahibidir. Başörtüsü tüm zamanların normalidir.
başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere dış politika gibi, güvenlik gibi, hak ve özgürlüklerin ilerletilmesi gibi milli meselelerde uzlaşıya hazırız. CHP içinde bir çatışma, bir ayrışma var. Bir Frankenstein ürettiler, şimdi de ceremesini çekiyorlar demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kısa aranın ardından gazetemizden başlıklar sürecek.

Evet, bir başka güzel şarkının ardından gazetemizden başlıkları sürdürüyoruz. 50 bin kişi enkaz altında başlığı var. Çifte depremin yerle bir ettiği Venezuela'da enkaz altında en az 50 bin kişinin bulunduğu belirtiliyor. Enkaz altındakileri kurtarmak içinse zamanla yarışılıyor. Resmi rakamlara göre felakette 1430 kişi hayatını kaybetti ancak 50 binden fazla kişiden de haber alınamıyor. Depremin ardından ilan edilen OHAL, elektrik kesintileri ve iletişim sorunları yakınlara ulaşmaya çalışanların çaresizliğini daha da arttırdı. Devlet yetkililerinin yetişemediği noktalarda gönüllüler kendi yardım ağlarını oluşturdu. Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Rodriguez, 3142 ailenin evlerini kaybettiğini açıkladı. 7. sayfada bu acı haberin ayrıntıları var. Yakınlarını kurtarmaya çalışanlar, iş makinelerinin yetersiz kaldığı yerlerde enkazı çıplak elleriyle kazıyor denmiş. Fotoğrafla paylaşılan haberde. Bu kez bahane Singapur gemisi. 17 Haziran'da İsviçre Anlaşması imzalayan Amerika Birleşik Devletleri ve İran önceki gece yine karşı karşıya geldi. Hürmüz Boğazı'nda ilerleyen bir Singapur gemisine 25 Haziran'da İHA'lı saldırı düzenlendi. Saldırılardan İran'ı sorumlu tutan Trump misilleme talimatı verdi. Amerika Birleşik Devletleri jetleri İran'da bazı hedefleri vurdu. İran da bölgede Amerika Birleşik Devletleri'ne ait hedeflere saldırılar düzenledi. İran, Amerika Birleşik Devletleri tekrar ederse cevabımız bundan daha kapsamlı olacaktır uyarısını yaptı. Amerika Birleşik Devletleri dün de İran'a hava saldırısı düzenledi denmiş. Haberin ayrıntıları 7. sayfada yer buluyor Hürriyet gazetesinde. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, saat başında haberlerde de paylaşmıştık yeniden bölgede hareketlilik olduğunu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin gece yarısı İran'ı vurduğunu belirtmiştik. İran Devlet Televizyonu ülkenin güneyinde Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik kentinde patlama sesleri duyulduğunu bildirmişti. Kentteki bir iletişim kulesinin saldırının hedefi olduğunu paylaşmıştı. Amerika Birleşik Devletleri ordusu ise İran'daki çok sayıda hedefe ek saldırılar düzenledik açıklamasını yapmıştı değerli dinleyenlerimiz. Gece yarısı bu haberi paylaştık. Gece yarısı haberini paylaştık yine sizlerle. Saat başında devam edelim. Hürriyet gazetesinden bir başka başlık. Gülistan'ın yerini gösterecek. Umut Altaş fotoğrafla paylaşılmış. Gülistan 9 soruşturmasında hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alınan Umut Altaş'ın Türkiye'ye iade edilmek istendiği belirtildi. Altaş'ı ICE gözetim merkezinde ziyaret eden avukat, hatta Türkiye'de savcıyla görüşüp Gülistan'ın cansız bedeninin yerini göstereceğini söyledi dedi. Bu haberin ayrıntıları ise 3. sayfada yer bulmuş. Gerekirse yeni bir yol açacağız başlığı var. Özgür Özel Gaziantep'te Nizip ve Şahinbey ilçelerini ziyaret etti. Güneydoğu turuna devam eden Özel Diyarbakır'dan Gaziantep'e geçti. Kendisini karşılayan kalabalığa konuştu. Önünde sonunda ya biz bir şekilde bu haksızlığı püskürteceğiz, partimizi geri alacağız ve iktidar yürüyüşüne kaldığımız yerden devam edeceğiz ya da iktidar yolculuğundan vazgeçmeyeceğiz, yolu takip edeceğiz, gerekirse yeni bir yol açacağız. Bu parti üzerinde bir takım oyunlar oynanacaksa, aha da söylüyorum, biz bu oyunu bozacağız. 10. sayfada paylaşılmış haberin ayrıntıları, ana sayfaya taşınan bölümünü paylaştık. Saat başına gidiyoruz. En güncel ayrıntılı hava durumu bilgilerini, deniz raporu bilgilerini, 24 saatlik deniz raporunu sizlerle paylaşacağız değerli dinleyenlerimiz.
Güncel haberlerimizle, karayoluyla sizleri bilgilendirmeyi sürdüreceğiz. 9 Haber Kuşağı'nın ardından programımızın ikinci bölümü kaldığı yerden tüm hızıyla devam edecek. Sakın bir yere ayrılmayın.

0: hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 28 Haziran Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneyinde ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 32, Bilecik 30, Bursa 32, Çanakkale 31, Edirne 33, İstanbul ve Kırklareli 30, Tekirdağ ve Yalova 29, Kocaeli ve Sakarya 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar ve Kütahya 29, Aydın 40, Denizli ve Manisa 36, İzmir 37, Muğla 35, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Adana 37, Antalya 38, Burdur ve Hatay 32 derece. Isparta 31, Kahramanmaraş 36, Mersin 33, Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneyinde ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Kırşehir 26, Aksaray, Karaman, Kırıkkale ve Niğde 28, Nevşehir 25, Ankara, Konya ve Kayseri 29, Sivas 24, Çankırı ve Eskişehir 31, Yozgat 23 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı bulutlu olacak. Bartın 31, Bolu 29, Düzce 30, Karabük 32, Kastamonu 28, Zonguldak 26 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Samsun'un doğusu ve Ordu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 28, Artvin 21, Bayburt 22, Gümüşhane 23 derece. Giresun, Rize ve Samsun 27, Sinop 30, Tokat, Çorum ve Ordu 26, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Van ve Hakkari'nin doğu çevreleri ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar bölgenin batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 26, Ardahan 19, Bingöl 32, Bitlis 25 derece. Elazığ ve Malatya 31, Iğdır 30, Tunceli ve Şırnak 33 derece. Kars 21, Erzurum ve Van 24, Erzincan 27, Hakkari ve Muş 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Batman 37, Diyarbakır ve Gaziantep 35, Adıyaman, Kilis ve Şanlıurfa 36, Mardin ve Siirt 34 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 28 Haziran Pazar. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında akşam 6'ya kadar rüzgar, batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusundaysa 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı çok bulutlu. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar
2: rüzgar güney ve
1: güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Marmara Denizi'nde öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Gece 12'den sabah 6'ya kadar 1 ila 2 metre. Fırtına beklenmiyor. Rüzgar da kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtınamsı rüzgar görülecek. Hava az bulutlu. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 2 ila 3 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava az bulutlu, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar da rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.go.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, deniz yerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, özel bir televizyon kanalının canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinin ardından çıkarılacak yasanın müstakil ve geçici olacağını belirterek, çıkarılacak yasa asla af niteliğinde olmayacaktır açıklamasında bulundu. Edirne'nin Keşan ilçesinde yurt dışına kaçmaya çalışan 6 Fethullahçı terör örgütü şüphelisiyle göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen bir şüpheli yakalandı. Kayseri'nin Merkez Koca Sinan ilçesinde cami avluğunda psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan 2 kişi yaşamını yitirdi. Yozgat'ta tırın açık kalan damperi takıldığı üst geçitte asılı kaldı. İran Devlet Televizyonu, ülkenin güneyinde Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik kentinde patlama sesleri duyulduğunu bildirirken, kentteki bir iletişim kulesinin saldırının hedefi olduğunu belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri ordusu ise İran'daki çok sayıda hedefe ek saldırılar düzenledik açıklamasını yaptı. Venezuela'da 24 Haziran'daki depremlerin ardından 4,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Ve spor. Fenerbahçe İstanbul Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi finali serisi 4. maçında Beşiktaş'ı deplasmanda 80-77 mağlup ederek seriyi 3-1 yaptı ve şampiyon oldu. Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan derbi finalinde mutlu sona ulaşan Sarı Lacivertliler, Avrupa şampiyonluğunun ardından Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde de 4. şampiyonluğunu ilan etti. Haberleri sundu.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Afyonkarahisar il sınırı Konya Devlet Yolu'nun 12 ila 15. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde Afyonkarahisar Konya istikametli trafiğe kapatıldığından ulaşım Konya Afyonkarahisar istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Nurdağ Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ila 9. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Gölbaşı-Kahramanmaraş il sınırı yolunun 20 ila 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım, kontrollü sağlanıyor. Kütahya-Eskişehir yolunun 17 ila 18. kilometrelerinde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor. İnebolu-Kastamonu yolunun 0 ila 4. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun İnebolu-Kastamonu istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Farkına varmadan bir günde neler kullanıyor, ne kadar atık çıkarıyor ya da ne kadar tüketiyoruz hiç düşündünüz mü? Gelin birlikte düşünelim. Her sabah uyandığımızda elektrik ve su kullanarak güne başlıyoruz. Dışarı çıkmak için hazırlanıyoruz. Herkes için yoğun bir gün. Öğreniyor, çalışıyor, arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Gün devam ediyor. Alışveriş için markete uğruyor, eve gelince yemek hazırlıyoruz. Duş alıyor, televizyon izliyor, oyun oynuyor ve yatmaya hazırlanıyoruz. Gün içerisinde biriken bulaşıklar, kirlenen çamaşırlar yıkanıyor, etraf temizleniyor. Üstelik bunların hepsi sadece bir gün içinde yapılanlar. Peki ya haftalar, aylar, yıllar? Bilim insanları doğaya bıraktığımız bu etkileri azaltmak için tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Bunun için bizim de bir önerimiz var. Sıfır atık için 5'te 1. Düşün. Gerekli değilse tüketme. 2. Daha az tüket. 3. Değerlendir, yeniden kullan. 4. Değiştir, farklı amaçla kullan. 5. Dönüştür, doğa kazansın. 5T üçgeninin üst basamaklarına ne kadar dikkat edersek alt basamaklarına o kadar az atık bırakmış oluruz. Gelin sıfır atık için neleri değiştirebileceğimize birlikte bakalım. Gün ışığından daha fazla faydalanmak için perdeleri açın. Gereksizse söndürün. Musluktan akan suyu tasarruflu kullanın. Hızlı duş alın. Kullanmadığınız ya da küçülen eşyalarınızı paylaşın, bağışlayın, takas edin. Tabağınıza yiyeceğiniz kadar yemeği alın ve israf etmeyin. Yiyeceklerinizi evde hazırlayın. Plastik kullanımını azaltmak için evden çıkarken yanınıza mataranızı, bez çantanızı mutlaka alın. Bir şeyi satın almadan önce ona gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını düşünün. Tek kullanımlık ürünler yerine yeniden kullanılabilir ürünler tercih edin. Bulaşıkları makinede, meyveleri ve sebzeleri bir kap içinde yıkayın. Kabuklarını kompostla çürütmeyi deneyin. Toprağa fayda sağlayın. İşi biten elektronik cihazları tamamıyla kapatın ve prizden çekin. Enerji tasarrufu sağlayacak ürünler kullanın. Kullandığınız ürünleri bitene kadar tasarruflu bir şekilde kullanın. Yenisini almak yerine bozulan cihazları ve eşyaları tamir ettirin. Atıklardan yeni ürünler yaratın. Yaratıcılığınızı kullanın. Suyu, toprağı ve havayı kirletmeyen doğa dostu ürünler kullanın. Son olarak geriye kalan atıklarınızı geri dönüşüm kutularına atın. Üretim için ham madde oluşmasına ve enerji tasarrufuna destek olun. Sıfır atıkla ilgili daha fazla bilgi edinin. Günlük hayatınızda şunu hep hatırlayın. Hedef sıfır atık.

Birlikteliğimiz sürüyor değerli dinleyenlerimiz. Programımızın ikinci bölümünde de yine gazetelerimizden günün öne çıkan başlıklarını, ayrıca hava durumuna dair en güncel bilgileri sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. İlk bölümde hava sıcaklığıyla başlamıştık. Şu an için yaklaşık 3 santigrat derece daha fazla olduğunda arttığını belirtelim hava sıcaklığının. Ankara'da şu an için 23 santigrat derece hava sıcaklığı. Gün içinde 30 santigrat dereceye kadar artmasını bekliyoruz. İlk bölümde paylaştık. İkinci bölüme yeni gelen dinleyenlerimiz için hoş geldiniz, günaydın dilekleriyle İzmir'le devam edelim. İzmir'de şu an için hava sıcaklığının bir önceki saate göre elbette arttığını paylaşabiliriz, söyleyebiliriz. 29 dereceye kadar ulaşmış şu an için hava sıcaklığı, 29 santigrat derece İzmir'de. Büyük kent merkezlerimizden İstanbul'da hava sıcaklığının 26 derece olduğunu belirtelim. Antalya'da ise hava sıcaklığı şu an için 32 santigrat dereceye kadar yükselmiş durumda. Büyük kent merkezlerimizden son olarak Bursa'dan söz edelim. Bursa'da da şu an için hava sıcaklığının 26 santigrat derece olduğunu belirterek gazetemizden başlıkları sürdürelim. Daha kısa, daha sık tatil devri başlığı var. Tatil anlayışı son dönemde değişmeye uğradı. Son yıllarda artan maliyetler ve zamansızlık nedeniyle insanlar 3-5 günlük kaçamakları tercih ediyor. TÜİK verilerine göre 2025'te yurt içi seyahat sayısı %1,5 artarken toplam geceleme sayısı %1,6 geriledi. Ekonomik turlara talep diğer seçeneklerin %20 üzerinde denmiş. 6. sayfada Özge Esen'in haberi. Şartlar uygun, PKK bitmeli başlığındaysa Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terör işinin %80-90'ı bitti, seneye PKK gibi sorunumuz olmamalı, iç ve dış şartlar uygun dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Türkiye yeni bir döneme başlıyor. Terör Türkiye'nin gündeminden tamamen kalkacak. Suriye üzerinden Türkiye'yi tehdit etmek mümkün değil. Bunu gördüler. Mecliste oluşturduğumuz komisyonda çıkan bir rapor var. Yol haritası bu rapor. Çıkan yasalar af niteliğinde olmayacak. İnfaz düzenlemesi şeklinde olacak demiş Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş. 10. sayfada bu haberin ayrıntıları. Devam edelim. Gazetedeki son başlık Hürriyet Pazar Ekin'in başlığı olduğunu düşünüyoruz. Gençleri nasıl yakaladık? Melis Babadağ'ı yıllar önce bir gençlik dizisiyle tanıdık. Şimdi ise Kanal D'nin çok sevilen dizisi Daha 17'de anne olarak izliyoruz. Babadağ dizinin bu kadar tutmasına hiç şaşırmadım. Yıllardır genç, evet, ergenlik çağına girmiş kişileri yakalayan bir proje yapılmamıştı. Doğru zamanda doğru hikayeyle başarı geldi şeklinde konuştu. Evet, genç, ergenlik çağına girmiş kişileri yakalayan bir proje olarak izleyicileri ekran karşısında çekmeyi başardığından söz ediliyor Hürriyet gazetesinde bu yeni dizinin. Milliyet gazetesiyle devam edelim. Üniversiteler transfer yarışına girdi. Harvard'a kulaç attı. Yüzmede Türkiye rekorları kıran milli sporcumuz Arda Akkoyun, Avrupa Gençler Şampiyonası'nın ardından dünyanın en iyi üniversitelerinin radarına girdi. 100 bin dolarlık bursla Harvard'ı seçen Arda'nın hedefi 2028 olimpiyatları. Yüzme bilmeyen bir babanın çocuğumun başına bir şey gelmesin endişesiyle kursa başlattığı Arda Akkoyun,
İlk bir ay korkusundan havuza dahi giremedi. Ancak antrenörlerin yüksek ayak gücünü fark ederek profesyonel spora yönlendirmesiyle Arda'nın hayatı tamamen değişti. İlk yarışında İzmir şampiyonu olan Arda, 2014'ten bu yana lisanslı sporcu, 6 yıldır Fenerbahçe Spor Kulübü adına yarışıp 50, 100 ve 200 metrede Türkiye rekorlarını kırdı denmiş. Evet, bir Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu daha değerli dinleyenlerimiz. Olimpiyatlarda da oldukça fazla sayıda sporcusuyla ülkemizi temsil ediyor. Ülkemizde sporun lokomotifi Fenerbahçe Spor Kulübü. Tüm eğitim hayatını burslu olarak sürdüren NBA okulları 9 Eylül kampüsü mezunu olan Arda, şimdi de dünyanın en prestijli üniversitelerinden Harvard'da kabul almanın gururunu yaşamış. Georgia, Indiana, Kentucky, Alabama ve Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen üniversitelerinden teklifler alan Akkoyun, hedefim hem Harvard hem de milli takım arasında dengeli bir süreç yürütüp Los Angeles 2028 olimpiyatlarına katılmak demiş. Başarılı sporcumuz İzmir'de radyoloji teknikeri olan anne ve baba tüm hayatlarını Arda'nın spor ve akademik kariyeri üzerine şekillendirmiş. Okulunda da tüm planlama Arda'nın spor ve akademik kariyerini aynı anda yürütmesi üzerine kurgulanmış. Antrenmanlara devam ederken derslerini aksatmaması için Arda'ya özel programlar da uygulanmış. Ozan Ömer Kadıker'in Bu başarı hikayesini canlandırmak, gazeteyle taçlandırmak açısından da oldukça kıymetli bir haber. Ana sayfada üniversiteler transfer yarışına girdi, Harvard'a kulaç attı denmiş. Yüzmede Türkiye rekorları kıran milli sporcumuz Arda Akkoyun'la ilgili. Evet, umut ediyoruz hedefi olan 2028 olimpiyatlarında da altınla döner. Hatta bir fazlasını söyleyelim. Umut ediyoruz ki rekorları orada da dünya adına tazeler milli sporcumuz, genç sporcumuz. Türk kirazı Çin'e yolcu başlığı var. Kiraz bahçelerinde hasat yoğunluğu yaşanırken Türkiye kiraz ihracatı için Çin pazarına girmeye hazırlanıyor. Çin'den gelen heyete kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı. Çin dünyanın en büyük kiraz ithalatçısı pozisyonunda yıllık yaklaşık 300 ila 500 bin ton arasında kiraz ithal ediyor. Kısa aranın ardından birlikteliğimiz sürecek. Sakın bir yere ayrılmayın.

Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda güzel şarkı aramızın ardından Milliyet Gazetesi'nden başlıkları okumayı sürdürüyoruz. Hürmüz'de yüksek gerilim başlığı, İran'ın Hürmüz'de bir gemiye saldırdığı yönündeki haberler üzerine Amerika Birleşik Devletleri'nin misilleme yapması ve ardından Tahran'ın karşılık vermesi tansiyonu yeniden arttırdı. İran, meşri müdafaa hakkını kullandığını açıkladı. Birleşmiş Milletler'de de mutabakata rağmen Hürmüz Boğazı konusunda büyük bir belirsizlik döneminde olunduğunu belirtilerek tarafları anlaşmadaki taahhütlere bağlı kalma çağrısı yaptı. 10. sayfada haberin ayrıntıları, Ankara'ya hazırlanıyor başlığındaysa Ukrayna lideri Zelenski, 7-8 Temmuz'da Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan 36. NATO Ankara zirvesi için hazırlıklarını sürdürdüklerini belirterek, zirve kapsamındaki ikili görüşmelerde birinci önceliklerinin Ukrayna hava savunmasını güçlendirmek olacağını açıkladı. Savaşların İsrail'e maliyeti 205 milyar dolar başlığıysa, İsrail'de yayımlanan bir rapora göre 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze, Lübnan, Suriye ve İran cephelerindeki savaşların ülke ekonomisine maliyeti yaklaşık 205 milyar dolar oldu. İsraillerin 4'te 3'ü 7 Ekim saldırılarına benzer ölçekte olası bir gelecekteki saldırıdan da korkuyor. 10. sayfada haberin ayrıntıları, devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde algı yönetimi sunumu, CHP-MYK toplantısında siyasal iletişimciler genel merkez yönetimine algı yönetimi konusunda bir sunum yaptı. Genel olarak süreci yaşananları tahlil eden sunumda kamuoyunun siyasete, partiye, mutlak butlana nasıl baktığına ilişkin yapılan ölçümler aktarıldı. CHP'de hukuksuz bir işgal var başlığındaysa CHP Grup Başkanı Özel Gaziantep'te konuşmasında kurultay süreçlerini, son durumu ve iktidar olabilmek için atılacak adımları anlattı. CHP'de bir iç çekişme, hukuksuz bir işgal vardır diyen Özel, ya bu oyunu bozacağız ya yeni bir yol açacağız ifadelerini kullanmış. Türkiye'siz güvenlik mimarisi sürdürülemez başlığındaysa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ana muhalefeti CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Güney Kıbrıs Rum yönetimi Fransa-İsrail yakınlaşmasına tepki göstererek ilişkileri olumsuz etkiliyor. Bölgede Kıbrıslı Türklerin ve Türkiye'nin dışlandığı bir güvenlik mimarisinin mümkün ve sürdürülebilir olmadığını biliyoruz ifadelerini kullanmış. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan İncirli, 1996 mezunlarının 30. yıl buluşması için Ankara'ya geldi denmiş. Bir başka haberse, amaç silah bırakılsın. Evet, amaç silah bırakılsın diyor Numan Kurtulmuş. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Terörsüz Türkiye sürecinin ardından çıkarılacak yasanın müstakil ve geçici olacağını belirterek, çıkarılacak yasa asla af niteliğinde olmayacaktır dedi. Farklarımız bizi hasım yapmamalı başlığındaysa Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti kampında muhalefete ve yol arkadaşlarına seslendi. Bayat senaryolarla Türkiye'ye vakit kaybettirilmesini istemiyoruz diyen Erdoğan, görüş ayrılıklarımız elbette olacaktır ancak müştereklerimizi çoğaltmak mümkündür. Siyasi farklılıklarımız bizi düşmanlaştırmamalı, birbirimize asla hasım yapmamalı, fikir ayrılıklarımız bizi birbirimizden uzaklaştırmamalı, aramızı açmamalı ifadesini kullandı. Kupa Şahane albüm, evet, Milliyet Pazar Ekin'de Dünya Kupası ile ilgili her yaştan futbol severin albüm koleksiyonunu tamamlayacağı kartlarla dolu bir albümden söz edilmiş. Yüzyılın koşusu başlığındaysa Türk yarışçılığının derbisi Gazi koşusunun yüzüncüsü bugün saat 17.15'te Veli Efendi Hipodromu'nda koşulacak. 3 yaşlı İngiliz taylarının hayatlarında sadece bir kez katılabildikleri 2400 metre mesafeli Çin pist yarışında 20'si erkek, 2'si dişi, 22 safkan kıyasıya mücadele edecek. Afşin Yakuboğlu'nun haberi değerli dinleyenlerimiz.
ayrıntılarıyla spor sayfasında paylaşılmış. Evet, Hürriyet gazetesinde özellikle Türk at yarışçılığının derbisi Gazi koşusuyla ilgili haberin saat 17.15'te bugün gerçekleştirileceğini paylaşmak yerine yarın ibaresi vardı değerli dinleyenlerimiz. Bir düzeltme yapalım, gazetede yanlış paylaşılmış bu haber Hürriyet gazetesinde. Bugün 100. kez start alacak Veli Efendi Hipodromu'ndaki saat 17.15'te başlayacak yarış. 20'si erkek, ikisi dişi, toplam 22 safkan piste çıkacak. Büyük randevunun bu yılki birincilik ikramiyesi 50 milyon Türk lirası, ikinciye 20 milyon, üçüncüye ise 10 milyon Türk lirası verilecek. Devam edelim. Sabah gazetesinden başlıklarla. İhaneti belgeleyen kadın avukata dayak başlığı var. Avukat Buse Bacaru aldığı boşanma davasında delil toplarken hastanelik oldu. Bacaru, çapkınlık yapan müvekkilinin eşi Ethem Akçelik'i Bodrum'da sevgilisiyle görüntüledi. Avukata saldıran Akçelik, çekim yaptığı telefonu da denize attı. Genç avukat Buse Bacaru, gözüne yumruk atıp boğazını sıkan kuaför Ethem Akçelik'ten şikayetçi oldu. Evet, dava birken en az ikiye çıkmış. Hakan Uç'un haberi var. Gençleri olumsuz etkileyen dijital müzik platformu Spotify'dan skandal bir hamle daha geldi diyor. Tüm dünyadaki önemli müzik şirketlerine elektronik posta gönderen platform, LGBT yanlısı sanatçı ve şarkıların öne çıkarılması için çağrı yaptı denmiş Günaydın Ekin'de. Yasemin'in sır ölümüne soruşturma 3. sayfada, son konuşmayı erkek arkadaşıyla yaptı denmiş. 1221 kilometre hızla gidiyor deyip 30 bin Türk lirası ceza kestiler. Süpersonik trafik cezası iptal edildi. Adamlığın kitabında son sayfada çevrildi başlığı var. Tatar Ramazan bu oyunu bozar diye bekledik ama ne yazık ki olmadı. Kadir İnanır'ın ölümüyle sadece Yeşilçam'da bir devrin sonu gelmedi. Adamlığın kitabında da son sayfa çevrilmiş oldu diyor Yüksel Aytuğ yazmış. Bir kez daha Allah'tan rahmet dilekleriyle 77 yaşında aramızdan ayrılan sevgili Kadir İnanır'a. Venezuela'da 51 bin kişi kayıp başlığı var. Venezuela'yı vuran depremlerde ölü sayısı 1430'a yükseldi. Birleşmiş Milletler 51 bin kişinin kayıp olduğunu açıkladı. Zamana karşı yarışan ekipler 243 kişiyi enkazdan çıkardı. Aralarında Türklerin de bulunduğu gönüllü ordusu enkaz altında mucize arıyor. Evet. Ölü sayısı 1430'a yükselmiş. Birleşmiş Milletler 51 bin kişinin ise kaybolduğunu açıklamış. Nüfusumuz böyle düşerse tarih sahnesinden siliniriz sözleri tarihçi Erhan Afyoncu'ya ait. Türkiye'nin doğurganlık hızı 2000'de 2,49 iken 2025'te 2,42'ye kadar düştü. 2100'de 25 milyona düşebiliriz. Savaştan daha tehlikeli. Engelleyemezsek Anadolu'nun yaşlı bir milleti olarak tarih sahnesinden çekilebiliriz ifadelerini kullanmış ünlü tarihçi Erhan Afyoncu.
Evet, kısa bir aranın ardından bir başka gazeteyle yayınımız sürecek. Sakın bir yere ayrılmayın.

programımızda Cumhuriyet Gazetesi'nden başlıklarla devam ediyoruz. Mutlana karşı özgürleşme başlığı var. Bazı CHP örgütleri medya hesaplarını Özgür İl Başkanlığı adıyla değiştirdi. CHP'de mahkemenin atadığı Mutlak Mutlan yönetiminin kurultayı zamana yayma taktiğine karşı parti örgütleri olağanüstü kurultay istiyor. Olağanüstü kurultay yapılırsa iptal edilebilir gerekçesine sığınan atanmış yönetimin örgütlere gönderdiği yazılara ise başkanımız özelle devam etmekteyiz yanıtı geliyor. Mutlan yönetiminin baskınla binaları ele geçirme planlarına yönelik de CHP'nin seçilmiş birçok il ve ilçe örgütü nöbet tutuyor. Ankara, Afyonkarahisar, Sivas, Rize ve Isparta dahil bazı il başkanlıklarıyla gençlik ve kadın kolları sosyal medyadaki hesaplarına Özgür İl Başkanlığı ifadesi yazdı. Sarp Sağkal'ın haberi 5. sayfada yer bulmuş ayrıntılarıyla. CHP lideri Özel, yurttaşlardan karamsarlığa kapılmamasını istedi. Çareyi beraber bulacağız sözleri var. Gaziantep'te yurttaşlarla buluşan seçilmiş CHP lideri Özgür Özel, Türkiye'nin %65'ini hep birlikte kazandığımız partiyi batırtmam, düşürtmem dedi. CHP'yi atanmış değil, seçilmişlerin yöneteceğini belirten Özel, çareyi hep beraber bulacağız ifadelerini kullandı. Ve evet, dün Ankara Tandoğan Meydanı'ndaki binleri buluşturan programda bölmek isteyenlere karşı bayrak açıyorum başlığı var. İyi Parti lideri Müsavat Dervişoğlu Tandoğan Meydanı'nda bayrak açıyorum mitinginde yaklaşık 100 bin yurttaşa seslendi. Kadir İnanır'ı anan Dervişoğlu, Fatsalı solcu abimdi, ben de onun milliyetçi kardeşiydim dedi. Dervişoğlu, terörsüz Türkiye yalanıyla ülkeyi bölmek isteyenlere bayrak açıyorum sözleriyle de iktidara yüklendi. Merve Kılıç 5. sayfada haberin ayrıntılarını paylaşmış değerli dinleyenlerimiz. Emekçiye kapı kapalı başlığı var. Açlık sınırının altında ücret alan milyonlarca emekçinin Temmuz'da da ara zam beklentisi karşılık bulmadı. İktidar temsilcilerinin açıklamaları Temmuz ayında da ücret ve aylıklara mevzuat ve sözleşmelerde öngörülenler dışında ek zam yapılmayacağını ortaya çıkardı. Mustafa Çakır'ın haberi 9. sayfada yer bulmuş. Kırılgan mutabakat başlığında İsrail ile Lübnan arasında çerçeve anlaşması imzalandı. Anlaşmanın kendilerine karşı yapıldığını belirten Hizbullah tepki gösterdi. İsrail Lübnan'da Hizbullah hedeflerini vurmayı sürdürüyor başlığıyla. Evet, yıkık evler, apartmanlar paylaşılmış. Biraz daha kırsal bir bölgedeki yıkık apartmanlar paylaşılmış. Haberin ayrıntıları 7. sayfada. Tek dertleri engellemek başlığı var. Kaz Dağları'ndaki yıkıma yargı freni, Türk altın işletmelerinin Kaz Dağları'na kurmak istediği altın madenlerine verilen ÇED olumlu kararı İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Yaşam savunucuları 161 futbol sahasını kapsayan projenin iptalini doğa kazandı diyerek değerlendirdi. Şeyda Öztürk'ün haberi. SMA'da aileler için kapsamlı destek şart demiş Damla Polat 8. sayfada haberin ayrıntıları. Emre Kongar, Kılıçdaroğlu kurtarıcılıktan bozgunculuğa mı? Parantez içinde mı ekini soru işaretiyle birlikte paylaşmış. Ünlü sosyolog, NATO ve demokrasi yalanı diyor Zülal Kalkandelen. Işıl Özgentürk, bizim katmerlenen NATO aşkımız başlığıyla yazı dizisini paylaşmış. Veysel Ulusoy, nasıl yani, büyüyor muyuz sorusunu sormuş. Nilgün Cerrahoğlu, tehlikeli ilişkiler demiş. Özdemir İnce ise, Bre Türk, bu ne biçim iş diyor. Köşe atışında Müjdat Gezen'in sözleri var. Keşke köşeyi dönmek için köşe yazısı yazabilseydim fakat tabiatıma uymuyor demiş. Gazi'de 100 yıllık gurur başlığıyla devam edelim gazeteye. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana aralıksız düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi koşusunun 100. yıl dönümünde bugün 100.sü gerçekleşecek. Saat 17.15'te 22 safkanın katılımıyla İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda koşulacak. Hilmi Türkay'ın haberi spor sayfasında.
Kurucumuz ve başyazarımız Yunus Nadi'yi anıyoruz başlığı paylaşılmış gazetede. Evet, bir başka gazeteyle devam edelim. Sonlandırdık gazeteyi. Yeni Şafak'ta ekonomiyi faizciden kurtaracak 6 adım başlığı var. Yüksek enflasyon ve faiz sarmalını kırarak ekonomide kalıcı fiyat istikrarını tesis etmek adına radikal adımların atılması artık bir zorunluluk haline geldi. Türk lirasına itibar kazandıracak, enflasyonu dizginlerken işsizliğe de neşter vuracak köklü bir dönüşüm ihtiyacı her geçen gün ağırlığını artırıyor denmiş. 6 maddeyle sıralanmış. Cabir Turgut'un haberi, bireysel döviz kazancından neden vergi alınmıyor? Akaryakıtta ÖTV sıfırlansın, KDV düşürülsün. Asya ithalatına %40'lık ek tarife duvarı. Faiz gelirine %30 stopaj getirilmeli. Gıda enflasyonuna cumhur reyonu. Sanayi temelli makroekonomi öncelenmeli başlıklarıyla bu 6 adım atılırsa denmiş ve Türk lirası güven kazanacak, döviz yükselmeyecek, faiz baskısı azalacak, devlet daha ucuza borçlanacak, fabrikaların üretimi güçlenecek, işsizlik düşecek, enflasyon hızla gerileyecek, cari açık azalacak, hazine 10 milyarlarca dolarlık ek gelire kavuşacak, Türkiye ekonomisi 6 ayda sağlam bir dengeye oturacak iddiasında bulunmuş Cabir Turgut değerli dinleyenlerimiz. Yeni Şafak gazetesinde tam sayfa paylaşılmış bu haber. Yeni Şafak'ın son 3 yıllık saha araştırmaları ve derinlikli analizleriyle olgunlaşan çözüm önerileri piyasalara nefes aldıracak tam kapsamlı bir reform reçetesi sunuyor denmiş bugünkü sayısında. Evet, hava durumuyla sonlandıralım programımızı kıymetli dinleyenlerimiz. Haftanın her günü 8 Haber Kuşağı'nın ardından başlayan basında gündem programımızda Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndaki programımızın sonuna yaklaşırken hava sıcaklıklarının artarak mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini bir kez daha hatırlatalım. Ayrıca bugün yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun'un doğusu, Ordu ve Artvin çevreleriyle Van ve Hakkari'nin doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarsa Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Yarını da özetleyerek sonlandırıyoruz. Yurt genelinde yarın, yani 29 Haziran Pazartesi günü yağış beklemiyoruz. Yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölgenin güney ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Balıkesir 17-32 derece, Bilecik 16-30, Bursa 19-32, Çanakkale 21-31, Edirne 18-33, İstanbul 22-30, Kırklareli 17-30, Kocaeli 20-30, Sakarya 18-30, Tekirdağ 20-29 ve Yalova 20-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 28 Haziran Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneyinde ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 32, Bilecik 30, Bursa 32, Çanakkale 31, Edirne 33, İstanbul ve Kırklareli 30, Tekirdağ ve Yalova 29, Kocaeli ve Sakarya 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar ve Kütahya 29, Aydın 40, Denizli ve Manisa 36, İzmir 37, Muğla 35, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Adana 37, Antalya 38, Burdur ve Hatay 32 derece. Isparta 31, Kahramanmaraş 36, Mersin 33, Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneyinde ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Kırşehir 26, Aksaray, Karaman, Kırıkkale ve Niğde 28, Nevşehir 25, Ankara, Konya ve Kayseri 29, Sivas 24, Çankırı ve Eskişehir 31, Yozgat 23 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı bulutlu olacak. Bartın 31, Bolu 29, Düzce 30, Karabük 32, Kastamonu 28, Zonguldak 26 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Samsun'un doğusu ve Ordu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 28, Artvin 21, Bayburt 22, Gümüşhane 23 derece. Giresun, Rize ve Samsun 27, Sinop 30, Tokat, Çorum ve Ordu 26, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Van ve Hakkari'nin doğu çevreleri ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar bölgenin batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 26, Ardahan 19, Bingöl 32, Bitlis 25 derece. Elazığ ve Malatya 31, Iğdır 30, Tunceli ve Şırnak 33 derece. Kars 21, Erzurum ve Van 24, Erzincan 27, Hakkari ve Muş 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Batman 37, Diyarbakır ve Gaziantep 35, Adıyaman, Kilis ve Şanlıurfa 36, Mardin ve Siirt 34 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 28 Haziran Pazar günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda akşam saatlerine kadar 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi'nde öğle saatlerine kadar yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerine kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 29 Haziran Pazartesi günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 30 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra Zonguldak-Bartın kıyılarında yer yer 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, özel bir televizyon kanalının canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinin ardından çıkarılacak yasanın müstakil ve geçici olacağını belirterek, çıkarılacak yasa asla af niteliğinde olmayacaktır açıklamasında bulundu. Kırmızı bültenle aranan uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Mersin'de gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik son saldırılarına karşılık olarak Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerika Birleşik Devletleri askeri üslerine füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediklerini duyurdu. Venezuela'da 24 Haziran'daki depremlerin ardından 4,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Ve spor. Milli sporcularımız Romanya'da düzenlenen Gençler Balkan Judo Şampiyonası'nın ilk gününde bir altın ve 7 bronz olmak üzere toplam 8 madalya elde etti. FIBA 17 yaş altı Dünya Kupası C grubu ilk maçında Türkiye U17 basketbol milli takımımız Yeni Zelanda'yı 112-100'lük skorla mağlup etti. Türkiye'de Ömer Kutluay 39 sayıyla galibiyetin en skorer ismi oldu. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Afyonkarahisar il sınırı Konya Devlet Yolu'nun 12 ila 15. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde Afyonkarahisar-Konya istikametli trafiğe kapatıldığından ulaşım Konya-Afyonkarahisar istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ila 9. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Gölbaşı-Kahramanmaraş il sınırı yolunun 20 ila 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kütahya-Eskişehir yolunun 17 ila 18. kilometrelerinde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor. İnebolu-Kastamonu yolunun 0 ila 4. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun İnebolu-Kastamonu istikametli trafiğe kapatıldığından ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 28 Haziran Pazar günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun'un doğusu, Ordu ve Artvin çevreleriyle Van ve Hakkari'nin doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. 29 Haziran Pazartesi günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 30 Haziran Salı günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, yurt genelinde ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktarıyoruz. Hatay, İskenderun, Mersin, Yenişehir 28 santigrat derece. Muğla, Fethiye, Antalya, Alanya 27, Antalya, Kaş, İzmir, Konak, Antalya, Finike 26 santigrat derece. Muğla, Bodrum, Giresun, Merkez 25, Samsun, Atakum, Muğla, Datça, Van, Gevaş, Artvin, Hopa, Rize, Merkez, Aydın, Kuşadası, Tekirdağ, Süleymanpaşa 24 santigrat derece. Sinop, Merkez, Van, Puşba, Balıkesir, Ayvalık, İzmir, Dikili, Çanakkale, Merkez, İstanbul, Sarıyer, Trabzon, Ortahisar, Kastamonu, İnebolu 23 santigrat derece. Ordu, Altınordu, İstanbul, Tuzla 22, Kastamonu, Cide, Bitlis, Tatvan, Düzce, Akçakoca 21 derece. İstanbul, Silivri 20, Bartın, Güney 18 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bu sabah itibariyle yurt genelinde ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktardık.

ki al aşkı çal başına.

0: günlerde güneşe fazlaca maruz kaldıysanız ve kendinizde aşırı terleme, kusma, zafiyet, soğuk, soluk ve yapışkan deri, halsizlik ve kusma ve zaman zaman hafif çok gözlemliyorsanız,
1: bu durumunuzun sebebi ısı yorgunluğu olabilir.
0: O zaman hemen güneşli ortamdan çekilmeli,
1: kıyafetler çıkartılmalı,
0: serin bir ortamda kalınmalıdır.
1: Bu arada yudum yudum su içilmeli
0: ve kusma devam ettiği takdirde
1: vakit geçirilmeden
0: en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Sayın dinleyiciler, bugün 28 Haziran Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneyinde ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 32, Bilecik 30, Bursa

Manisa 32, Çanakkale 31, Edirne 33, İstanbul ve Kırklareli 30, Tekirdağ ve Yalova 29, Kocaeli ve Sakarya 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar ve Kütahya 29, Aydın 40, Denizli ve Manisa 36, İzmir 37, Muğla 35, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Adana 37, Antalya 38, Burdur ve Hatay 32 derece. Isparta 31, Kahramanmaraş 36, Mersin 33, Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneyinde ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Kırşehir 26, Aksaray, Karaman, Kırıkkale ve Niğde 28, Nevşehir 25, Ankara, Konya ve Kayseri 29, Sivas 24, Çankırı ve Eskişehir 31, Yozgat 23 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı bulutlu olacak. Bartın 31, Bolu 29, Düzce 30, Karabük 32, Kastamonu 28, Zonguldak 26 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Samsun'un doğusu ve Ordu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 28, Artvin 21, Bayburt 22, Gümüşhane 23 derece. Giresun, Rize ve Samsun 27, Sinop 30, Tokat, Çorum ve Ordu 26, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Van ve Hakkari'nin doğu çevreleri ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar bölgenin batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 26, Ardahan 19, Bingöl 32, Bitlis 25 derece. Elazığ ve Malatya 31, Iğdır 30, Tunceli ve Şırnak 33 derece. Kars 21, Erzurum ve Van 24, Erzincan 27, Hakkari ve Muş 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Batman 37, Diyarbakır ve Gaziantep 35, Adıyaman, Kilis ve Şanlıurfa 36, Mardin ve Siirt 34 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 28 Haziran Pazar. Denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün Marmara Denizi'nde ve Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ile 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi'nde öğle saatlerine kadar yer yer 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 metre civarında, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, özel bir televizyon kanalının canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinin ardından çıkarılacak yasanın müstakil ve geçici olacağını belirterek, çıkarılacak yasa asla af niteliğinde olmayacaktır açıklamasında bulundu. Kırmızı bültenle aranan uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Mersin'de gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik son saldırılarına karşılık olarak Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerika Birleşik Devletleri askeri üslerine füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediklerini duyurdu. Venezuela'da 24 Haziran'daki depremlerin ardından 4,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Ve spor. Milli sporcularımız Romanya'da düzenlenen Gençler Balkan Judo Şampiyonası'nın ilk gününde bir altın ve 7 bronz olmak üzere toplam 8 madalya elde etti. FIBA 17 yaş altı Dünya Kupası C grubu ilk maçında Türkiye U17 basketbol milli takımımız Yeni Zelanda'yı 112-100'lük skorla mağlup etti. Türkiye'de Ömer Kutluay 39 sayıyla galibiyetin en skorer ismi oldu. Haberleri sundu.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Afyonkarahisar il sınırı Konya Devlet Yolu'nun 12 ila 15. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde Afyonkarahisar-Konya istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Konya-Afyonkarahisar istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ila 9. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Gölbaşı-Kahramanmaraş il sınırı yolunun 20 ila 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kütahya-Eskişehir yolunun 17 ila 18. kilometrelerinde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor. İnebolu-Kastamonu yolunun 0 ila 4. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun İnebolu-Kastamonu istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

0: hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam ve Kopenhag az bulutlu 26, Atina az bulutlu 33, Belgrad az bulutlu 36, Berlin az bulutlu 38 derece, Helsinki az bulutlu 18, Kiev, Paris ve Roma az bulutlu 32, Londra az bulutlu 29, Madrid az bulutlu ve açık 36 derece. Moskova hafif sağanak yağışlı 23, Priştine hafif sağanak yağışlı 33, Saraybosna ve Sofya hafif sağanak yağışlı 31 derece. Tiran az bulutlu 36, Varşova az bulutlu 35, Viyana az bulutlu ve açık 39, Zürih az bulutlu ve açık 35 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık 34, Aşgabat ve Kabil az bulutlu 34, Astana az bulutlu 31, Bakü az bulutlu 25, Bişkek az bulutlu 33, Duşanbe az bulutlu 38 derece, Bağdat, Kuveyt ve Mekke az bulutlu ve açık 42, Kerkük az bulutlu ve açık 41, Medine ve Riyad az bulutlu ve açık 44 derece, Tahran az bulutlu 35, Taşkent az bulutlu 40, Tiflis hafif sağanak yağışlı 26, Şam az bulutlu ve açık 37, Tokyo hafif sağanak yağışlı 36 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu 31, Kahire az bulutlu ve açık 37, Montreal az bulutlu 25, Melbourne ve Sydney az bulutlu 18, New York az bulutlu 28, Washington hafif sağanak yağışlı 33 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlunga, Gümülcine, Kırcaali ve Komrat az bulutlu 31 derece. Frankfurt az bulutlu 37, Köln az bulutlu 33, Kössence hafif sağanak yağışlı 30, Münih az bulutlu 36 derece. Podgorica hafif sağanak yağışlı 37, Selanik az bulutlu 34, Şumlu ve Taraklı az bulutlu 32, Valkaneş az bulutlu 33, Zenitsa az bulutlu 34, Gazmaosu açık 33, Girne açık 29, Lefkoşa açık 30, Güzellik az bulutlu ve açık 39 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah ölçülen 24 saatlik metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Adana İmamoğlu 82 kilogram, Rize Fındıklı Yenişehitlik 61, Ordu Fatsa 46, Giresun Güce 42 kilogram. Trabzon Yomra Özdil 26, Artvin Borçka 23, Ağrı Diyadin 22, Gümüşhane Kürtün 21 kilogram. Muş Mercimek Kale 17, Samsun Ayvacık 11, Tokat Niksar 7, Van Başkale, Bayburt Aydıntepe Kavlatan 5 kilogram. Bitlis Adil Cevaz Çanak Yayla, Ardahan Posof 4 kilogram. Mersin Toroslar Gözne 3, Batman Sason, Hatay Kumlu, Hakkari Yüksekova, Sinop Dikmen Küçük Kazık 2 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah ölçülen 24 saatlik metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

Her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

Sayın dinleyiciler, bugün 28 Haziran Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneyinde ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 32, Bilecik 30, Bursa 32, Çanakkale 31, Edirne 33, İstanbul ve Kırklareli 30, Tekirdağ ve Yalova 29, Kocaeli ve Sakarya 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar ve Kütahya 29, Aydın 40, Denizli ve Manisa 36, İzmir 37, Muğla 35, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Adana 37, Antalya 38, Burdur ve Hatay 32 derece. Isparta 31, Kahramanmaraş 36, Mersin 33, Osmaniye 35.

5 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneyinde ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Kırşehir 26, Aksaray, Karaman, Kırıkkale ve Niğde 28, Nevşehir 25, Ankara, Konya ve Kayseri 29, Sivas 24, Çankırı ve Eskişehir 31, Yozgat 23 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı bulutlu olacak. Bartın 31, Bolu 29, Düzce 30, Karabük 32, Kastamonu 28, Zonguldak 26 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Samsun'un doğusu ve Ordu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 28, Artvin 21, Bayburt 22, Gümüşhane 23 derece. Giresun, Rize ve Samsun 27, Sinop 30, Tokat, Çorum ve Ordu 26, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Van ve Hakkari'nin doğu çevreleri ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar bölgenin batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 26, Ardahan 19, Bingöl 32, Bitlis 25 derece. Elazığ ve Malatya 31, Iğdır 30, Tunceli ve Şırnak 33 derece. Kars 21, Erzurum ve Van 24, Erzincan 27, Hakkari ve Muş 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Batman 37, Diyarbakır ve Gaziantep 35, Adıyaman, Kilis ve Şanlıurfa 36, Mardin ve Siirt 34 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 28 Haziran Pazar. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında akşam 6'ya kadar rüzgar, batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusundaysa 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı çok bulutlu, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar, güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Marmara Denizi'nde öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Gece 12'den sabah 6'ya kadar 1 ila 2 metre. Fırtına beklenmiyor. Rüzgar da kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtınamsı rüzgar görülecek. Hava az bulutlu. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 2 ila 3 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava az bulutlu, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar da rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sundum.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Edirne'nin Keşan ilçesinde yurtdışına kaçmaya çalışan 6 Fethullahçı terör örgütü şüphelisiyle göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen bir şüpheli yakalandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri de içeren kanun teklifiyle kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen kanun teklifinin görüşmelerine 30 Haziran Salı günü başlayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Anonim Şirketi TÜRASAŞ tarafından yürütülen tır dorsesi taşıma vagonu projesinde prototip üretiminin tamamlandığını ve test süreçlerinin başladığını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan sığır cinsi hayvanların tanımlanması, tescilli ve izlenmesi yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre sığırların plastik kulak küpelerinde barkod sisteminin yanı sıra kare kod da kullanılabilecek. Elazığ'ın merkeze bağlı Kumla köyünde görülen dev çekirgenin tarıma zararlı böcekleri yiyerek beslenen etçil bir tür olduğunu ve zararı olmadığını öğrenen vatandaş, çekirgeyi cep telefonuyla görüntüledikten sonra tekrar doğal ortamına bıraktı. Venezuela'da 24 Haziran'daki 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde meydana gelen iki depremin ardından 4,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Açıklamada 4,8 büyüklüğündeki depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1430'a, yaralı sayısı 3238'e çıkarken arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, düşmanın ateşkesi her ihlal ettiğinde daha sert bir karşılık bulacağını söyledi. Ve spor, Dünya Kupası'nda gruplardan çıkma başarısı göstererek adını eleme turlarına yazdıran Güney Afrika ve Kanada, son 16 takım arasında kalabilmek için kozlarını paylaşacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde Portekiz Futbol Federasyonu'ndan hakem João Pinheiro'nun düdüğüyle Türkiye saatiyle 22'de başlayacak mücadele TRT1'den canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Afyonkarahisar il sınırı Konya Devlet Yolu'nun 12 ila 15. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde Afyonkarahisar-Konya istikametli trafiğe kapatıldığından ulaşım Konya-Afyonkarahisar istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ila 9. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Gölbaşı-Kahramanmaraş il sınırı yolunun 20 ila 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kütahya-Eskişehir yolunun 17 ila 18. kilometrelerinde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor. İnebolu-Kastamonu yolunun 0 ila 4. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun İnebolu-Kastamonu istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu karayolları tahmin sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 28 Haziran Pazar günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun'un doğusu, Ordu ve Artvin çevreleriyle Van ve Hakkari'nin doğusu sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. 29 Haziran Pazartesi günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 30 Haziran Salı günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Merhabalar, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hazırlamış olduğumuz Türkülere Gönül Verenler programına hoş geldiniz. Bu programımızda Türk halk müziğine gönül vermiş sanatçılarımızın hayatlarından kesitler paylaşacak, kültürümüze kazandırdıkları eserlerden örnekler sunacağız. Türkülerimiz, Anadolu insanının sevinçlerini, hüzünlerini, özlemlerini, umutlarını ve yaşanmışlıklarını günümüze taşıyan en değerli kültür hazinelerimizdir. Her türkü ait olduğu yörenin yaşam biçimini, geleneklerini ve tarihini içinde barındırır. Bu yönüyle türküler yalnızca birer müzik eseri değil, aynı zamanda kültürel hafızamızın en güçlü taşıyıcılarıdır. Bu haftaki programımızda Türk halk müziğinin büyük ustalarından, bağlama sanatının seçkin temsilcilerinden araştırmacı, derlemeci, eğitimci ve yorumcu kimliğiyle halk müziğimize önemli katkılar sunmuş Mehmet Erenleri tanıyacak, sanat yaşamından kesitler paylaşacak ve seslendirdiği eserlerden örnekler dinleteceğiz. 26 Ocak 1946 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Mehmet Erenler'in ailesi Ayaşlı'dır. Henüz 8 yaşındayken kendi kendine bağlama çalmayı öğrenmiş, kısa sürede yeteneğiyle dikkat çekmiş, çocuk yaşlarda Muzaffer Sarısözen'in davetiyle TRT'nin efsane programı Yurttan Sesler'e katılması onun sanat yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olmuştur. 1966 yılında TRT'nin açtığı sınavı kazanarak Ankara Radyosu sanatçısı olan Mehmet Erenler, daha sonra İstanbul Radyosu'nda bağlama sanatçısı ve koro şefi olarak görev yapmış, yarım asrı aşan sanat yaşamı boyunca Türk halk müziğinin gelişmesine büyük katkılar sunmuştur. Yarım asrı aşan sanat yaşamı boyunca yalnızca türkü söylememiş, Anadolu'nun kültürel mirasını koruyan önemli çalışmalara da imza atmıştır. 17 Haziran 2025 tarihinde aramızdan ayrılan Mehmet Erenleri saygı, sevgi, rahmet ve minnetle anıyoruz. Sevgili dinleyenler, Mehmet Erenleri farklı kılan yalnızca seslendirdiği türküler değildi. O, bağlamaya kendine özgü bir dil kazandıran sanatçılardan biriydi. Geleneksel tavra bağlı kalırken geliştirdiği yorum anlayışı, tezene kullanımı ve özellikle açış adı verilen serbest ölçülü doğaçlamalardaki ustalığıyla halk müziği çevrelerinde büyük saygı gördü. Bağlamanın tellerinden yükselen her ezgide yılların birikimi, Anadolu kültürüne duyduğu sevgi ve müzikal derinliği hissediliyordu. Bu nedenle Mehmet Erenler günümüzde birçok sanatçı tarafından bağlamada bir ekol olarak kabul edilmektedir. Programımıza Mehmet Erenler'in sesiyle özdeşleşen eserlerinden biriyle başlıyoruz.

sanat yaşamı boyunca yalnızca icracı olarak değil, derlemedeki kimliğiyle de önemli hizmetlerde bulundu Mehmet Erenler. Anadolu'nun çeşitli yörelerinde yaptığı çalışmalar sonucunda birçok türkünün kayıt altına alınmasına katkı sağladı. Bugün severek dinlediğimiz eserlerden Denizin Dibinde Haccem adlı Burdur türküsüyle Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme adlı Tokat türküsü onun derleyerek repertuarımıza kazandırdığı eserler arasında yer almaktadır. Bu çalışmaları sayesinde yalnızca bir sanatçı değil, aynı zamanda kültürel mirasımızın koruyucularından biri oldu. Şimdi repertuarımıza kazandırılmasında Mehmet Erenler'in emeği bulunan güzel bir Tokat türküsünü dinliyoruz. Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme.

1966 yılında TRT Ankara Radyosu'nda göreve başlayan Mehmet Erenler, uzun yıllar boyunca radyo ve televizyon yayınlarında halk müziğini temsil etti. 1980 yılında İstanbul Radyosu'na atandı ve burada bağlama sanatçısı, koro şefi ve eğitimci olarak görev yaptı. Yurttan sesler geleneğinin yaşatılmasında önemli katkılar sundu. Hazırlanan yayınlar ve konserler aracılığıyla halk müziğimiz daha geniş kitlelere ulaştı. Mehmet Erenler sayesinde hazırlanan yayınlar ve konserler aracılığıyla halk müziğimiz daha geniş kitlelere ulaştı. Bugün TRT arşivlerinde yer alan pek çok değerli kayıtta onun emeği bulunmaktadır. İstanbul Devlet Konservatuarı başta olmak üzere çeşitli eğitim kurumlarında dersler verdi. Bugün Türk halk müziği alanında çalışan birçok sanatçı onun öğrencisi olmanın gururunu taşımaktadır. Şimdi Burdur yöresinden sanatçı tarafından derleyerek repertuarımıza kazandırılan güzel bir türküyle devam ediyoruz. Denizin dibinde Hacı.

Mehmet Erenler'in en önemli özelliklerinden biri de eğitimci kimliğiydi sevgili dinleyenler. İstanbul Devlet Konservatuvarı başta olmak üzere çeşitli kurumlarda görev yaptı, yüzlerce öğrenci yetiştirdi. Bugün sahnelerde ve akademik çevrelerde gördüğümüz birçok halk müziği sanatçısı onun öğrencisi olmanın gururunu taşımaktadır. Bir sanatçının en büyük mirası yetiştirdiği insanlardır. Mehmet Erenler de ardında güçlü bir sanat mirası bırakmıştır. Sevgili dinleyenler, Mehmet Erenler'in sanat anlayışının temelinde geleneğe bağlılık vardı. Yöresel tavırları korumaya büyük önem verir, türküleri kaynak kişilerin söylediği biçime en yakın haliyle icra etmeye çalışırdı. Onun için türkü yalnızca söylenen bir eser değil, geçmişten geleceğe taşınan kültürel bir emanetti. Bu nedenle yaptığı her çalışma halk müziğinin özünü koruma amacı taşıyordu. Sanat yaşamı boyunca 20'den fazla albüm hazırlayan Mehmet Erenler, Türkiye'nin en saygın halk müziği sanatçılarından biri olarak kabul edildi. Şimdi Mehmet Erenler'in bağlama ustalığını yansıtan güzel bir eserle programımız devam ediyor.

Erener, Mehmet Erenleri farklı kılan yalnızca çaldığı eserler değil, bağlamaya kazandırdığı özgün tavır ve yorum anlayışıydı. O, geleneksel icra biçimine bağlı kalırken, aynı zamanda kendine özgü bir üslup oluşturmayı başarmış nadir sanatçılardan biriydi. Özellikle halk müziğinde açış olarak bilinen serbest ölçülü doğaçlama bölümlerdeki ustalığıyla tanındı. Bağlamanın tellerinden yükselen her ezgide güçlü bir teknik hakimiyet, derin bir müzik bilgisi ve yılların birikimi hissediliyordu. Perde baskılarındaki zarafet, tezene kullanımındaki ustalık, kendine has geçkiler ve süslemeler onun icrasını benzersiz kılan özellikler arasında yer aldı. Bu nedenle Mehmet Erenler, günümüzde birçok müzik araştırmacısı ve sanatçı tarafından bağlamada bir ekol olarak kabul edilmektedir. Mehmet Erenler'in sanat anlayışının temelinde geleneğe bağlılık vardı sevgili dinleyenler. Türküleri kaynak kişilerin söylediği biçime en yakın haliyle icra etmeye özen gösterirdi. Onun için türkü, geçmişten geleceğe taşınan kültürel bir emanetti. Sanat yaşamı boyunca çok sayıda albüm ve kayıt çalışmasına imza attı. Hazırladığı eserlerde halk müziğinin özünü korumaya ve yöresel tavırları yaşatmaya büyük önem verdi. Bu yaklaşımı onun yalnızca bir sanatçı değil, aynı zamanda önemli bir kültür insanı haline getirdi. Mehmet Erenler'in sanat yaşamı boyunca hazırladığı albümler ve TRT kayıtları Türk Halk Müziği arşivinin önemli parçaları arasında yer almaktadır. Gayrı Dayanamam, Everek Dağı, Ah Neyleyim Gönül ve Sana Geldim gibi çalışmalarıyla dinleyicileriyle buluşan sanatçı, Bir Çift Turna Gördüm, Değmem Benim Gamlı Yaslı Gönlüme, Denizin Dibinde Haçem, Karpuz Kestim Yiyen Yok ve Hüdayda gibi eserlerle hafızalarda yer edinmiştir. Ancak onun en büyük mirası repertuarımıza kazandırdığı türküler, yetiştirdiği öğrenciler ve bağlama sanatına kattığı özgün yorum anlayışıdır. Şimdi Mehmet Erenler'in yorumuyla hafızalarda yer etmiş eserlerden birini dinliyoruz. Gayrı Dayanamam, Ben Bu Hasrete.

Sevgili dinleyenler, Mehmet Erenler'in ardından konuşurken yalnızca bir sanatçıyı değil, bir dönemi anlatıyoruz. 17 Haziran 2025 tarihinde aramızdan ayrılan Mehmet Erenler, ardında yalnızca eserler bırakmadı. Yetiştirdiği öğrenciler, derlediği türküler, hazırladığı albümler ve TRT arşivlerine kazandırdığı kayıtlarla çok büyük bir kültürel miras bıraktı. Bugün onun sazı susmuş olsa da türküleri yaşamaya devam ediyor. Anadolu'nun sesi olmaya devam ediyor. Çünkü gerçek sanatçılar eserleriyle yaşamayı sürdürürler. Sevgili dinleyenler, Mehmet Erenler, Türk halk müziğine yaptığı değerli katkılarla, derlediği eserlerle, bağlama icrası, eğitimciliği ve kültür taşıyıcılığıyla halk müziğimiz için eşsiz bir değer olmuştur. Yalnızca bir sanatçı değil, aynı zamanda araştırmacı, derlemeci, eğitimci ve usta bir bağlama icracısı olarak Türk halk müziğinin gelişmesine büyük emek vermiştir. TRT'deki çalışmaları, yetiştirdiği öğrenciler, repertuarımıza kazandırdığı türküler ve ardında bıraktığı kayıtlarla unutulmazlar arasında yerini almıştır. Ve ardında bıraktığı kayıtlarla unutulmazlar arasındaki yerini almıştır. Türk halk müziğine adanmış bir ömrün sahibi olan Mehmet Erenler'i saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Sevgili dinleyenler, halk müziğimize gönül vermiş sanatçılarımızın hayatlarından kesitler paylaşıp, kültürümüze kazandırdıkları eserlerden örnekler sunduğumuz Türkülere Gönül Verenler programımızın sonuna geldik. Bu haftaki programımızda Türk halk müziğinin büyük ustalarından Mehmet Erenler'i tanıdık, sanat yaşamından kesitler paylaştık ve eserlerinden örnekler sunduk. Ömrünü türkülere, bağlamaya ve Anadolu'nun kültürel mirasını gelecek kuşaklara aktarmaya adayan Mehmet Erenler, derlediği türküler, yetiştirdiği öğrenciler ve TRT'de gerçekleştirdiği çalışmalarla Türk halk müziği tarihinde silinmez izler bırakmıştır. Programımıza Mehmet Erenler'in yorumuyla gönüllerde yer etmiş bir eserle sizlere veda ediyoruz. Ahı Gözlüm Tut Elimden. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Teknik yapımda Gülçin Çağlar. Bir başka türkü sevdalısıyla buluşuncaya dek türkülerle kalın, hoşça kalın.

türkülere gönül verenler. Hazırlayan ve sunan Emine Ertürk Karas.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 28 Haziran Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneyinde ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 32, Bilecik 30, Bursa 32, Çanakkale 31, Edirne 33, İstanbul ve Kırklareli 30, Tekirdağ ve Yalova 29, Kocaeli ve Sakarya 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar ve Kütahya 29, Aydın 40, Denizli ve Manisa 36, İzmir 37, Muğla 35, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Adana 37, Antalya 38, Burdur ve Hatay 32 derece. Isparta 31, Kahramanmaraş 36, Mersin 33, Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneyinde ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Kırşehir 26, Aksaray, Karaman, Kırıkkale ve Niğde 28, Nevşehir 25, Ankara, Konya ve Kayseri 29, Sivas 24, Çankırı ve Eskişehir 31, Yozgat 23 derece.

Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı bulutlu olacak. Bartın 31, Bolu 29, Düzce 30, Karabük 32, Kastamonu 28, Zonguldak 26 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Samsun'un doğusu ve Ordu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 28, Artvin 21, Bayburt 22, Gümüşhane 23 derece. Giresun, Rize ve Samsun 27, Sinop 30, Tokat, Çorum ve Ordu 26, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Van ve Hakkari'nin doğu çevreleri ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar bölgenin batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 26, Ardahan 19, Bingöl 32, Bitlis 25 derece. Elazığ ve Malatya 31, Iğdır 30, Tunceli ve Şırnak 33 derece. Kars 21, Erzurum ve Van 24, Erzincan 27, Hakkari ve Muş 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Batman 37, Diyarbakır ve Gaziantep 35, Adıyaman, Kilis ve Şanlıurfa 36, Mardin ve Siirt 34 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 28 Haziran Pazar günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda akşam saatlerine kadar 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi'nde öğle saatlerine kadar yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerine kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 29 Haziran Pazartesi günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 30 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra Zonguldak-Bartın kıyılarında yer yer 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulaması

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Edirne'nin Keşan ilçesinde yurt dışına kaçmaya çalışan 6 Fethullahçı terör örgütü şüphelisiyle göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen bir şüpheli yakalandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri de içeren kanun teklifiyle kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen kanun teklifinin görüşmelerine 30 Haziran Salı günü başlayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Anonim Şirketi TÜRASAŞ tarafından yürütülen tır dorsesi taşıma vagonu projesinde prototip üretiminin tamamlandığını ve test süreçlerinin başladığını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan sığır cinsi hayvanların tanımlanması, tescilli ve izlenmesi yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre sığırların plastik kulak küpelerinde barkod sisteminin yanı sıra kare kod da kullanılabilecek. Elazığ'ın merkeze bağlı Kumla köyünde görülen dev çekirgenin tarıma zararlı böcekleri yiyerek beslenen etçil bir tür olduğunu ve zararı olmadığını öğrenen vatandaş, çekirgeyi cep telefonuyla görüntüledikten sonra tekrar doğal ortamına bıraktı. Venezuela'da 24 Haziran'daki 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde meydana gelen iki depremin ardından 4,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Açıklamada 4,8 büyüklüğündeki depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1430'a, yaralı sayısı 3238'e çıkarken arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, düşmanın ateşkesi her ihlal ettiğinde daha sert bir karşılık bulacağını söyledi. Ve spor, Dünya Kupası'nda gruplardan çıkma başarısı göstererek adını eleme turlarına yazdıran Güney Afrika ve Kanada, son 16 takım arasında kalabilmek için kozlarını paylaşacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde Portekiz Futbol Federasyonu'ndan hakem João Pinheiro'nun düdüğüyle Türkiye saatiyle 22'de başlayacak mücadele TRT1'den canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Afyonkarahisar il sınırı Konya Devlet Yolu'nun 12 ila 15. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde Afyonkarahisar-Konya istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Konya-Afyonkarahisar istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ila 9. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Gölbaşı-Kahramanmaraş il sınırı yolunun 20 ila 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kütahya-Eskişehir yolunun 17 ila 18. kilometrelerinde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor. İnebolu-Kastamonu yolunun 0 ila 4. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun İnebolu-Kastamonu istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
3: Dönecek bir evinin olması da.
2: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
3: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan biz bir şey demeyelim.
2: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam ve Kopenhag az bulutlu 26, Atina az bulutlu 33, Belgrad az bulutlu 36, Berlin az bulutlu 38 derece, Helsinki az bulutlu 18, Kiev, Paris ve Roma az bulutlu 32, Londra az bulutlu 29, Madrid az bulutlu ve açık 36 derece. Moskova hafif sağanak yağışlı 23, Priştine hafif sağanak yağışlı 33, Saraybosna ve Sofya hafif sağanak yağışlı 31 derece. Tiran az bulutlu 36, Varşova az bulutlu 35, Viyana az bulutlu ve açık 39, Zürih az bulutlu ve açık 35 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık 34, Aşgabat ve Kabil az bulutlu 34, Astana az bulutlu 31, Bakü az bulutlu 25, Bişkek az bulutlu 33, Duşanbe az bulutlu 38 derece, Bağdat, Kuveyt ve Mekke az bulutlu ve açık 42, Kerkük az bulutlu ve açık 41, Medine ve Riyad az bulutlu ve açık 44 derece, Tahran az bulutlu 35, Taşkent az bulutlu 40, Tiflis hafif sağanak yağışlı 26, Şam az bulutlu ve açık 37, Tokyo hafif sağanak yağışlı 36 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu 31, Kahire az bulutlu ve açık 37, Montreal az bulutlu 25, Melbourne ve Sydney az bulutlu 18, New York az bulutlu 28, Washington hafif sağanak yağışlı 33 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlunga, Gümülcine, Kırcaali ve Komrat az bulutlu 31 derece. Frankfurt az bulutlu 37, Köln az bulutlu 33, Kössence hafif sağanak yağışlı 30, Münih az bulutlu 36 derece. Podgorica hafif sağanak yağışlı 37, Selanik az bulutlu 34, Şumlu ve Taraklıya az bulutlu 32, Valkaneş az bulutlu 33, Zenitsa az bulutlu 34, Gazimağusu açık 33, Girne açık 29, Lefkoşa açık 30, Güzelyurt az bulutlu ve açık 39 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: sağlıklı bebekler için el ele.
1: Sevgili anne ve babalar, siz de en kıymetli varlıklarımız çocuklarımızın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde büyümesini arzu ediyorsanız, dolayısıyla sağlıklı bir toplum hayal ediyorsanız, gelin hep birlikte bu hayali gerçekleştirelim. Bunun için önce çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanımıza kulak vermenizi tavsiye ediyoruz. Biz soruyoruz, doçent doktor Fatma Nur Çakmak cevaplıyor. Sağlıklı bebekler için el ele programı başlıyor. Ben Emine Ertürk Karaaslan. Teknik yapımda Gülçin Çağlar, hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Sağlıklı Bebekler İçin El Ele Derneği Başkanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanımız Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak şu anda telefonumuzun diğer ucunda. Hoş geldiniz sevgili hocam.
2: Merhaba Emine Hanım, nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
2: Çok teşekkür ederim. Çocuklarımıza sağlıklı, mutlu tatiller diliyorum.
1: Evet.
2: Aileleriyle birlikte güzel güzel dinlenmelerini ve önümüzdeki yıla güzel bir hazırlıkla başlamalarını diliyorum.
1: Evet, artık yaz tatiline girildi ve yaz tatili etkinlikleri de başladı birçok çocuğumuz için. Bununla birlikte yaz tatilinin girmesiyle beraber de yaz aylarında çocuklarımızın başına gelebilecek kazalar da ön plana çıkmış oluyor. Dolayısıyla evet, bağda, bahçede, havuzda, evet, spor alanında çocuklarımızın başına gelebilecek kazalar ve korunma yöntemleri konusunda bu haftaki programımızda konuşalım istiyorum.
2: Çok teşekkür ederiz. Tabii tatiller çok keyifli olması için dikkatimizin biraz daha arttığı bir dönem oluyor. Çünkü çocuklarımızla daha uzun süre zaman geçiriyoruz. Özellikle su ve denize bağlı, havuz denize bağlı çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü çocuklarımızın mutlaka kaç yaşında olursa olsun deniz, havuzda tehlikeler bekleyebiliyor. Bu tehlikelere karşı korumamız için mutlaka çocuklarımıza benimle göz teması kuracağın mesafede olduğu söylememiz lazım. Ve çocuklarımızı mutlaka gördüğümüz alanda tutmamız lazım. Görme mesafemizde tutmamız lazım ki üzücü sonuçlara engel olabilelim. Ayrıca gene güneş yanıklarına karşı korunmak için mutlaka güneşin güzel ışınlarından ve bizi besleyici tarafından yararlanmak için güneşin çok kızgın olmadığı sabahın erken saatleri ondan önce ve saat 5'ten sonraki saatleri tercih etmemiz lazım güneşlenmek için. Eğer onun dışında yani 10 ile 5 arasında güneşte olmamızı gerektiren durumlar varsa da mutlaka çok iyi güneş kremi kullanmamız lazım. Geniş kenarlı şapkalar, gözlerimizi korumak için güneş gözlükleri kullanmamız gerekiyor. Yaz aylarında sıcaklar nedeniyle özellikle de çok sıcaklar oluyor. O nedenle de mutlaka sıvı kaybımız artıyor hepimizin. Özellikle 5 yaşın altında ve bilhassa 1 yaşın altındaki bebeklerimizin su ihtiyacı çok daha fazla oluyor. Onun için eğer anne sütü alıyorsa bebeğimiz mutlaka daha sık emzirilmesi ve idrar miktarının takip edilmesi gene yaşlılarımızın su ihtiyacının arttığı göz önünde bulundurulursa da onların da mutlaka bol idrar yapacak şekilde su tüketiminin ve sulu gıda tüketiminin artırılması önerilenler arasında. Mutlaka bu sağlıklı beslenmeye, özellikle sulu gıdalardan zengin beslenmeye çok dikkat etmemiz lazım. Güneşin çok kızgın olduğu saatlerde de dışarılarda olmamaya özen göstermemiz lazım. Ayrıca kırsal kesimi düşünecek olursak, kırsal kesimde sağ olsun çiftçilerimiz bizim için çok yoruluyorlar, çok çalışıyorlar. Onların da su ve sulu gıda tüketimlerini artırmalarını çok rica ediyoruz ve öneriyoruz ki kendi sağlıklarını korusunlar, aileleriyle daha güzel günler görsünler. Ayrıca kırsal kesimde tarım ilaçlarından ve tarım aletlerinden çocuklarımızı korumamız da gerekiyor sevgili aileler. Onun için tarım ilaçlarının mutlaka kilitli dolaplarda çocuklarımızın erişemeyeceği yerlerde bulundurulmasında yarar var. Bütün ilaçlarda ve bütün yakıcı, delici, batıcı cisimlerde olduğu gibi makas, bıçak ve tarım aletleri çok tehlikeli. Çocuklarımızın ortalıkta dolaşmaması lazım tarım aletleri kullanılırken. hep söylüyoruz, aman kaskınızı kullanın çiftçilerimize, inşaatlarda çalışan kişilere ve eğer çocuklarımız onların yanında bulunuyorsa mutlaka çocuklarımızın büyükler kontrolünde olmasında ve açık sahada bulunmamalarında yarar var. Tarla ve bahçe bağ kazalarına karşı korumamız için. Gene açık kuyulardan çocuklarımızı uzak tutmamız lazım. Ve Güneydoğu'da çok sık rastladığımız bir kaza şekli damdan düşmeler. Çünkü çok sıcak dolayısıyla aileler çok fazla damda uyurlar. Ve çocuklarımız uyandıklarında ve bazen de yaşlılarımız uyandıklarında damdan düşmelere çok rastlarız. Acillere çok başvururlar. Onun için dam kazalarına karşı da önlemlerin alınmasını çok öneriyoruz ve çok rica ediyoruz sevgili ailelerimizden. Çünkü çok ciddi kafa travmalarıyla ve kazalarla ve kırıklarla karşımıza gelebiliyorlar. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor.
1: Bir de sevgili hocam, özellikle tarım yapılan alanlarda, güneyde, Çukurova'da, işte Antalya bölgesinde bu çocuklarımız aile bütçesine katkıda bulunmak, ailesine yardım etmek için de yaz tatillerinde çalışıyorlar. Çalışan çocuklarımız diye söyleyebiliriz. O çocuklarımızın da uğradığı bir takım kazalar var. Mesela belini sakatlıyor çocuk çok ağır kaldırdığı için ya da kesici alet kullandığı için kesici aletlerle yaralanıyor. Ya da işte yine tarlada başka türlü yaralanmalarla sonuçlanan bir sürü kazalar oluyor köylerde özellikle. Sadece sizin anlattığınız gibi değil tabii. Bu benim bahsettiğim bahçeye bağ işe giden çocuklar için geçerli. Çalışmaya giden çocuklar için geçerli.
2: Çok haklısınız Emine Hanımcığım. Tabii küçük çocuklarımızın da bazen aile bütçesine katkıda bulunmak için, bazen de sırf ailesiyle beraber olmak için etkinliklere katıldığı oluyor. O nedenle çocuklarımızın üzerinde olması gerekiyor gözlerimizin. Çok dikkatli olmamız lazım. Çünkü çocuklar, hep söylüyoruz, çocuklar bizim malımız değil. Çocuklar bize emanet. Bizden doğmuş, bizden olmuş olsalar bile bize emanetler. O emaneti çok iyi korumamız, çok iyi saklamamız ve onlara çok güzel bir gelecek hazırlamamız için gerekeni yapmamız ve hepimizin, bütün erişkinlerin, tanıyalım tanımayalım, bizim yanımızda olsun veya dünyanın öbür ucunda olsun, mutlaka çocuklarımıza güzel bir gelecek hazırlamak hepimizin boynumuzun borcu. Zaten sizinle bu programları yapmamızın temel amacı da o. Ama çok dikkat etmemiz gereken, çocuklarımızı kazalara karşı korumamız gerektiği, hepimizin korumamız lazım çocuklarımızı kazalardan. Ve mümkünse de çocuklarımızı ağır işlerden uzak tutmamız lazım. Çünkü belki gönüllü olarak bizimle çalışmak isteseler bile onların bedenlerinde mutlaka hasar yaratıyor. Benim unutamadığım anılarımdan bir tanesi, çocuk işçilerimizin parmaklarındaki yaralanmalar, ne gibi yaralanmalar? Halı dokuma sırasında. Çocuklarımız halı dokurken çok minik parmaklarının olması dolayısıyla çok daha kıvrak ve çok daha fazla, çok daha dar bir alanda çok daha fazla ilmek atıyorlar. Dolayısıyla çok daha kaliteli halılar dokuyabiliyorlar. Ama bu onların ileriye dönük yaşantılarında ciddi parmak hastalıklarına ve eklem problemlerine yol açabiliyor. O nedenle çocuklarımızı mümkün olduğu kadar bu tür işlerden uzak tutmakta yarar var. Yine çocuklarımızı uzak tutmak istediğimiz işlerden bir tanesi de fabrika işçilikleri. Maalesef bundan yıllar önce ülkemizde değil ama dünyanın başka bir köşesinde çocuklarımız bir fabrikada çalışırken çocuklarımızın kaçmaması için çok büyük parmaklıklar örülerek ve kapılar kilitlenerek adeta hapis hayatı yaşatılarak çocuklar burada tutuluyor. Ve maalesef çok büyük bir yangında ciddi çocuklarımızın kayıplarıyla sonlanan bir felaket yaşanıyor. Bunlar hepimizin içine acıtan şeyler. O nedenle çocuklarımızı, hep ailelerden ricamız, çocuklarımızı nereye gönderiyorsak gönderelim. Bu iş hayatı olabilir, herhangi bir kurs olabilir, herhangi bir okul olabilir. Adı ne olursa olsun gönderdiğimiz yerde mutlaka çocuklarımızın denetlenmesini, ailelerden çok rica ediyoruz. Gittiği yer güvenli mi? Çocuğumuzun sağlığı için güvenli mi? Beden sağlığı için güvenli mi? Ruh sağlığı için güvenli mi? Yarın öbür gün çocuğumuzun bizimle iletişim kurmasında gölge düşürecek herhangi bir gelişme olacak mı diye mutlaka ve mutlaka çocuklarımızı emanet ettiğimiz kişilerin güvenilir kişiler olduğundan emin olmamız lazım. Hepimizin.
1: Evet, özellikle dediğimiz gibi çocuklarımızla şöyle bizim kendi yöremden ben hatırlıyorum. Boğulmalar yaz tatilinden de çok fazla oluyor. Özellikle dere kenarlarında, ırmak kenarlarında ki köylerde oturan çocuklarda bizim köyde çayın arasında bizim köyden çok fazla çocuk ve genç boğuldu, hala da devam ediyor. Çünkü belli bir yaşı geçtikten sonra 12-15 yaş aralığında özellikle diyorlar ki artık çocuklarımız ortaokullu oldu. Kendi başlarına gidebiliyorlar. Arkadaşlarına takılıp gidiyorlar. İşte efendim balık avlamaya gidiyorlar. Yüzmeye gidiyorlar sıcak olduğu için. Ya da başka evet. türlü eğlenceye gidiyorlar kendi aralarında aha. vakit geçirmek için.
2: Evet.
1: Ve
2: evet.
1: kötü sonuçlarla dönüyorlar.
2: Tabii,
1: ailesini
2: tabii.
1: çok büyük hüzüne bırakıyor. Hatta bir ailenin benim hatırladığım evet. kadarıyla çok büyük şanssızlık sonucu sadece 4 tane erkek çocuğunun çayda boğulduğunu hatırlıyorum ben. Bu tür deniz kenarında ya da işte su kenarında oturan köylerde aileler birazcık daha çocuklarını kontrollü bırakırlarsa, kontrolü elden bırakmazlarsa bu tür kazalar da çocukların kayıpları sonucunda yaşanan, çocuk kayıpları sonucuyla yaşanan kazalar da ortadan kalkmış olur.
2: Maalesef havuz, deniz gibi bulunan yerlerde bu tür kazalara çok rastlanıyor Emine Hanım'cığım. Ailelerden ricamız aman ne olur çocuklarımızı kontrollü olarak götürelim de mümkün olduğu kadar çocuklarımızı denetim altında tutalım ki başlarına bu tür istenmeyen olaylar gelmesin diye.
1: Sevgili hocam, bir de yaz tatillerinde en çok hani çocuklarımızın başına gelen şeyler de havuzlardan ya da denizden hastalık kapmaları.
2: Evet. Evet.
1: Bulaşıcı hastalıklar ya da kulüplerde işte kreşlerde giden çocuklarımızın yazın çok fazla hazır gıda ile beslendikleri için mesela çocuklarımızı şeye götürüyorlar, havuza götürüyorlar. Havuza götürünce de gıdalar oraya taşınıyor. Orada sıcaktan dolayı bozuluyor. Sandviç hazırlanıyor mesela. Sandviç hazırlandığı için sandviç de sıcaktan bozuluyor. Çocuklarımız zehirleniyor. Böyle vakalar zaman zaman karşımıza geliyor.
2: Tabii çok maalesef oluyor bu tür şeyler. Havuz, deniz gibi veya yaz aylarında tabii ki bulaşıcı hastalıklar gıdaların iyi korunmamasına bağlı olarak özellikle ishal kusma ile seriden mide bağırsak hastalıkları, zehirlenmeler veya güneş çarpması veya solunum yolu hastalıkları veya su, deniz gibi özellikle havuzdan çocuklarımızın gözlerinde iltihaplanmalar gibi hastalıklar görülebiliyor ama özellikle çocuklarımızın ailelerinden ayrı olmaları veyahut da ailelerin daha fazla evde zaman geçirmeleri nedeniyle dolap kapakları gibi onlara çarpmalar, işte açık duran çekmecelere çarpmalar, küçük çocuklarımızın tuvaletlerde, banyolarda düşmeleri veyahut da daha da küçük çocuklarımızın açık kalan banyolarda klozetlerle oynarken yaşayabilecekleri kazalara karşı mutlaka banyonun, mutfağın kapılarının kapalı tutulması, çocuklarımızın erişemeyeceği şekilde kilitlenmesi öneriliyor ki çocuklarımıza bu tür kazalar başlarına gelmesin. Mutlaka ilaçların kapalı ve kilitli dolaplarda çocuklarımızın erişemeyeceği yerlerde olması gerekiyor. Yine bıçak, makas, raptiye, iğne, toplu iğne gibi batıcı delici cisimlerin asla ortalıkta bırakılmaması ve bazı mesela özellikle tarım ilaçlarının veyahut da evde kullanılan temizlik malzemelerinin asla şişelerinin değiştirilmemesi öneriliyor. Neden? Mesela bir içecek şişesinin içine koyup bu yanımızda götürülebiliyor veya elimizde çok az kalmış aman bu paketi atalım herhangi bir içeceğin şişesine koyalım diye bir uygulama var. Bunu yaptığımız zaman çocuğumuz bunu içecek zannedip içerek çok ciddi mide, bağırsak ve özellikle yemek borusu yanıklarıyla karşımıza gelebiliyor ve yıllarca süren ameliyatlar ve tedaviler gerekli olabiliyor. Onun için bu konularda mutlaka ve mutlaka ailelerin çok dikkatli olması ve çocuklarımızı bu tehlikelerden korumamız gerekiyor ki sağlığımızı korumak, hastalıkları tedavi etmekten çok daha kolay ve ucuzdur inancıyla çocuklarımızı geleceğe sağlıklı bir şekilde hazırlayalım.
1: Evet sevgili hocam, şimdi en çok yaşanan kazalardan birisi de bisiklet kazaları. Çünkü tatilin gelmesiyle birlikte çocuklarımız annelerinden babalarından bisiklet hediye istiyorlar.
2: Çok haklısınız, bisiklet, scooter, biraz daha büyük, özellikle bu ergenlikte çocuklarımızın motosiklet merakı başlıyor. Ailelerinden izinsiz araba kullanma gibi kaçamaklar yapma arzuları oluyor. İyi ki bunu gündeme getirdiniz Emine Hanımcığım.
1: Bisiklet kazaları gerçekten çok ciddi yaralanmalara, hatta ölüme bile sebep olabiliyor. O yüzden ailelerin çok dikkat etmeleri gerekiyor. Ve çocukların, özellikle belli bir yaşa kadar olan çocukların mutlaka gözetimimiz altında bisiklete binmelerini sağlamamız gerekiyor. Belli bir yaşın üstündeki çocukların da kendi başına sadece bisiklet yolu olan yerlerde bisiklet kullanmasına izin vermemiz gerekiyor.
2: Emine amcım, bisiklet kullanırken
1: kask takılması lazım.
2: Çok harikasınız. Bisiklet kullanırken, motosiklet kullanırken, geçen gün trafikte bir motosiklet kullanan genç gördüm. İki kişi binmişler. Arkada oturan kişinin kaskı vardı. Temelen arkadaşı, arkadaşını korumak amaçlı ona kask takmış, fakat kendisinin yoktu. Yani muhtemelen ki arkadaşını korumak amaçlı bir tane kask var, onu arkadaşını koruyor. O kadar üzüntü duydum ki. Yani o kadar duygulu ve duyarlı ama kendini korumuyor. Kendini korumadığı anda arkadaşını koruması çok daha zayıf bir ihtimal oluyor halbuki. Onun için hem kendimizi koruyacağız hem sevdiklerimizi koruyacağız. Mutlaka ve mutlaka arkadaşlarımızı da koruyacağız ama öncelikle kendimizi koruyacağız.
1: Bir de sevgili hocam, en çok yaz tatilinde karşımıza çıkan böcek sokmaları.
2: Evet. Böcek sokması, akrep sokması.
1: Evet, akrep sokması. Arı alerjisi olan, mesela bizim genetik şeyimizde arı alerjisi var. Arı alerjisi, arı panzehirini taşımadığımız zaman dışarıya çıkma şansımız yok.
2: Evet.
1: Arı sokması zaman zaman da ölümcül sonuçlara sebep olabiliyor.
2: Ciddi, eğer arı alerjisi varsa dediğiniz gibi kesinlikle ölümcül olabilir. O nedenle mutlaka tatile çıkmadan önce doktoruyla görüşmeleri ve gerekli önlemleri alması lazım. Diğer böcek sokmaları için böyle bir önlem almaya gerek yok. Sadece eğer bu Kırım-Kongo ateşi gene gündeme geldiği için söylemekte yarar var.
1: Evet, onu unuttuk.
2: Mutlaka eğer kırsal kesimde olacaksak mutlaka paçalarımızı çoraplarımızın içinde tutacak şekilde, tenimizin çıplak olmayacağı şekilde ve üzerimizde de herhangi bir şüpheli böcek görülmesi halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurmamız lazım. Akrep sokmaları, yılan sokmaları gibi hadiselerde derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor ki orada dediğiniz panzehirlerin uygulanması amacıyla.
1: Yanık kazalarında özellikle evde yaşanan küçük çocukların başına gelen çok ciddi yaralanmalar oluyor yaz tatillerinde özellikle.
2: Yanıklarda en önemli şeylerden bir tanesi, eğer sıcak su, çay veya sıcak içecek, çorba gibi yanıklar oluşmuşsa asla sevgili aileler kıyafetleri çıkartmıyoruz üstümüzden. Kıyafetlerimizle suyun içine sokuluyor. Yani bu bir kova olabilir, yani başını koruyacak şekilde. Bu bir kova olabilir, leğen olabilir, küvet olabilir, ne olursa olsun. Çünkü kıyafeti çıkartmaya çalışırken cildimizi soyuyoruz. Oysa cilt kendi kendini onarabilir. Buna izin vermek için asla kıyafeti çıkartmıyoruz. Yani kıyafeti çıkartmak demek cildi söküp atmak, soymak demek. Bunu engellemek için kıyafetimizle beraber suyun içine batırıyoruz hastamızı. Boğulmayacak tabii ki. Başını koruyoruz. Nefes alması, başı dışarıda duracak şekilde vücudunun ne kadar kısmı yanlıysa tamamını bile suya, küvetin içine sokabiliriz. Ilık suya sokabiliriz, buzlu suya sokabiliriz. Zaten havalar çok sıcak. Ne yaparsak yapalım ama suyun içinde en az yarım saat duracak şekilde, temiz suyun içinde duracak şekilde yanıklara karşı korumamız lazım. Ondan sonra da en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması öneriliyor sevgili aileler.
1: Evet sevgili hocam, programımızın da yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Bu kazalarla ilgili, çocuklarımızın başına gelebilecek kazalarla ilgili ve epey bilgi verdik. Ama sizin özet olarak geçersek neler söylersiniz?
2: Mutlaka çocuklarımızı gözümüzün önünde tutmamız gerekiyor. Mutlaka çocuklarımızla yaz tatilinde daha bol zaman geçirmemizde yarar var. Çocuklarımıza günlük neler yaptıklarını sohbet etmemizde, kendi günümüzü küçük özetler halinde anlatmamız, birbirimize anlatmamız, anne babanın birbirine anlatması, çocuklarımızın anlatması için sorular sormamız, onlara fırsat tanımamız, küçük çocuklarımıza resim çizdirmemiz, resmi bize anlatmalarını sağlamamız, o resimde neleri anlatmış, hangi oyunlar oynanmış, o gün okulda neler olmuş, hadi gel biz çocuk olalım sen bizim öğretmenimiz ol diye çocuklarımızla küçük oyunlar kurarak onların günlerinin nasıl geçtiği hakkında bilgi edinmek için fırsat tanımamızda yarar var. Mutlaka çocuklarımıza yatmadan önce 14 yaşına kadar kitap okunması, ebeveynlerin kitap okuması öneriliyor. Çocuklarımızın kalplerini sevgi, saygı, dostlukla doldurmak için, çocuklarımızın büyüdüğü sırada duygularının, düşüncelerini izlememiz gerekiyor. Onun için mümkün olduğu kadar çok çocuklarımıza beraber olalım. Mümkünse sabah kahvaltımızı beraber yapalım ama sabah kahvaltısını beraber yapamıyorsak bile akşam yemeğini sevgili aileler mutlaka beraber yiyelim. Çünkü akşam yemeğinin kutsal olduğunu çocuklarımıza daha şimdiden öğretmemize yarar var. Yeni doğan bebeğinizi bile lütfen kucağınıza alın. Sizinle beraber akşam sofrasına otursun. Akşam soframızda telefon, televizyon, gazete olmasın lütfen. Sadece meteorolojinin sesi, radyosunun güzel şarkıları olsun. Veya sizin ailenizin anılarının olduğu güzel şarkıları dinleyin. Onların güzelliklerini birbirinize anlatın. Çocuklarımızın kalplerini, yüreklerini sevgi, saygı, dostlukla dolduralım. Ve çocuklarımıza güzel bir gelecek vaat etmek, onları ayakları üstünde sapasağlam, onurlu, ahlaklı durmaya hazırlayalım. Ve onları kazalardan, sakatlıklardan korurken aynı zamanda çok keyifli bir yaz tatili geçirmelerine de fırsat vermiş olalım.
1: Çok teşekkür ederim sevgili hocam. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın diyelim, olmaz mı?
2: Çok memnun olurum. Bütün ailelere sağlıklı, mutlu tatiller diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Sevgili dinleyenlerimiz, Sağlıklı Bebekler için El Ele programımızın bugün de sonuna geldik. Bugünkü programımızda yaz tatilindeki çocuklarımızın başına gelebilecek kazalardan bahsettik. Sizleri bilgilendirmeye çalıştık. Önümüzdeki hafta başka bir konuda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Sağlıklı Bebekler için El Ele Derneği Başkanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar Uzmanımız Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak, ben Emine Ertürk Karaaslan ve Teknik Basada Gülçin Çağlar hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Hoşça kalın.
0: Sağlıklı bebekler için el ele.
3: Korkuyorum. Kan vermek deyince aklıma iğne geliyor. Canım acıyacak diye çok korkuyorum maalesef.
4: Korkuyorum. Çocuklarımı, torunlarımı bir daha göremeyeceğim diye çok korkuyorum.
5: Küçük bahaneler büyük iyiliklere engel olmasın. Türk Kızılay'ına kan bağışı yapın, hayat kurtarın. Unutmayın, bağışlanan her kan kurtarılan 3 can.
6: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 28 Haziran Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneyinde ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 32, Bilecik 30, Bursa 32, Çanakkale 31, Edirne 33, İstanbul ve Kırklareli 30, Tekirdağ ve Yalova 29, Kocaeli ve Sakarya 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar ve Kütahya 29, Aydın 40, Denizli ve Manisa 36, İzmir 37, Muğla 35, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Adana 37, Antalya 38, Burdur ve Hatay 32 derece. Isparta 31, Kahramanmaraş 36, Mersin 33, Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneyinde ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Kırşehir 26, Aksaray, Karaman, Kırıkkale ve Niğde 28, Nevşehir 25, Ankara, Konya ve Kayseri 29, Sivas 24, Çankırı ve Eskişehir 31, Yozgat 23 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı bulutlu olacak. Bartın 31, Bolu 29, Düzce 30, Karabük 32, Kastamonu 28, Zonguldak 26 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Samsun'un doğusu ve Ordu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 28, Artvin 21, Bayburt 22, Gümüşhane 23 derece. Giresun, Rize ve Samsun 27, Sinop 30, Tokat, Çorum ve Ordu 26, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Van ve Hakkari'nin doğu çevreleri ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

Rüzgar bölgenin batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 26, Ardahan 19, Bingöl 32, Bitlis 25 derece. Elazığ ve Malatya 31, Iğdır 30, Tunceli ve Şırnak 33 derece. Kars 21, Erzurum ve Van 24, Erzincan 27, Hakkari ve Muş 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Batman 37, Diyarbakır ve Gaziantep 35, Adıyaman, Kilis ve Şanlıurfa 36, Mardin ve Siirt 34 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 28 Haziran Pazar. Denizlerimize ait hava tahmin raporu sunuyoruz. Bugün Marmara Denizi'nde ve Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi'nde öğle saatlerine kadar yer yer 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 metre civarında, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı. Erdoğan mesajında 2235 yıllık şanlı bir tarihe sahip olan Türk Kara Kuvvetlerimizin kuruluş yıl dönümünü canı gönülden tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, Türk Silahlı Kuvvetlerimizle Kara Kuvvetlerimizin tüm yiğit neferlerine Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum ifadelerini kullandı. Siber suçlarla mücadele kapsamında 29 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 409 şüpheliden 213'ü tutuklandı. 117'si hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla TCG Fırtına hücum botu İzmit Yat Limanı'nda ziyarete açıldı. Gemi personeliyle eşliğinde hücum botu gezen ziyaretçilere gemide bulunan silah sistemleri, teknik donanım ve görev faaliyetleri hakkında bilgi veriliyor. Hücum bot bugün saat 17'ye kadar ziyarete açık olacak. Bahreyn Savunma Kuvvetleri hava savunma sistemlerinin bugün bir dizi hava saldırısını engellediğini bildirdi. Açıklamada sivillerin ve özel mülklerin hedef alınmasının uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olduğu ifade edildi. Bahreyn İçişleri Bakanlığı ise İran tarafından gerçekleştirildiği belirtilen saldırı sonucu Muharrak bölgesinde bir konut binasının zarar gördüğünü, olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığını açıkladı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı bölgeden çıkışı planlanan hastaların seyahatinin İsrail makamlarından gerekli güvenlik onaylarının alınamaması nedeniyle iptal edildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada son haftalarda acil ve hayati müdahale gerektiren yaklaşık 70 vakanın seyahat için başvuruda bulunduğu ancak bu hastalardan yalnızca 5 kişiye güvenlik onayı alınabildiği belirtildi. Açıklamada uluslararası kuruluşlara ve Birleşmiş Milletler kurumlarına seyahat izni verilen hasta sayısının artırılması, bekleme sürelerinin kısaltılması ve hayat kurtarıcı vaka işlemlerinin hızlandırılması için acil müdahalede bulunulması çağrısı yapıldı. Ve spor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi koşusu bugün İstanbul'da yapılacak. Bu yıl 100. kez gerçekleştirilecek olan koşu Veli Efendi Hipodromu'nda saat 17.15'te başlayacak. 2400 metre mesafeli çim pistte yapılacak koşuya 22 safkan katılacak. Haberleri sunduk.
2: Şimdi karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Afyonkarahisar il sınırı Konya Devlet Yolu'nun 12 ila 15. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde Afyonkarahisar-Konya istikametli trafiğe kapatıldığından ulaşım Konya-Afyonkarahisar istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ila 9. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Gölbaşı-Kahramanmaraş il sınırı yolunun 20 ila 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kütahya-Eskişehir yolunun 17 ila 18. kilometrelerinde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor. İnebolu-Kastamonu yolunun 0 ila 4. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun İnebolu-Kastamonu istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyo.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 29 Haziran Pazartesi günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdumuzun doğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 30 Haziran Salı günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 1 Temmuz Çarşamba günü yurdumuzun batı ve kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Manisa çevreleriyle İzmir'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Sayın dinleyiciler, yurt genelinde ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktarıyoruz. Hatay İskenderun, Mersin Yenişehir 28 santigrat derece. Muğla Fethiye, Antalya Alanya 27, Antalya Kaş, İzmir Konak, Antalya Finike 26 santigrat derece. Muğla Bodrum, Giresun Merkez 25, Samsun Atakum, Muğla Datça, Van Gevaş, Artvin Hopa, Rize Merkez, Aydın Kuşadası, Tekirdağ Süleymanpaşa 24 santigrat derece. Sinop Merkez, Van Puşpa, Balıkesir Ayvalık, İzmir Dikili, Çanakkale Merkez, İstanbul Sarıyer, Trabzon Ortahisar, Kastamonu İnebolu 23 santigrat derece. Ordu Altınordu, İstanbul Tuzla 22, Kastamonu Cide, Bitlis Tatvan, Düzce Akçakoca 21 derece. İstanbul Silivri 20, Bartın Güney 18 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bu sabah itibariyle yurt genelinde ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktardık.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Hissedilir sıcaklık ne anlama gelmektedir?
1: Hissedilir sıcaklık termometrenin ölçtüğü aktüel fiziksel hava sıcaklığından ayrı olarak insan vücudunun hissettiği, algıladığı sıcaklıktır. Hissedilir sıcaklık iklimsel çevre, giyim, vücut yapısı ve kişisel durumdan olduğu kadar kuru hazne hava sıcaklığı, nispi nem, hava hareketi ve radyasyon gibi 4 meteorolojik faktörden etkilendiği için subjektif bir kavramdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 28 Haziran Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneyinde ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 32, Bilecik 30, Bursa 32, Çanakkale 31, Edirne 33, İstanbul ve Kırklareli 30, Tekirdağ ve Yalova 29, Kocaeli ve Sakarya 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar ve Kütahya 29, Aydın 40, Denizli ve Manisa 36, İzmir 37, Muğla 35, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Adana 37, Antalya 38, Burdur ve Hatay 32 derece. Isparta 31, Kahramanmaraş 36, Mersin 33, Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneyinde ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Kırşehir 26, Aksaray, Karaman, Kırıkkale ve Niğde 28, Nevşehir 25, Ankara, Konya ve Kayseri 29, Sivas 24, Çankırı ve Eskişehir 31, Yozgat 23 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı bulutlu olacak. Bartın 31, Bolu 29, Düzce 30, Karabük 32, Kastamonu 28, Zonguldak 26 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Samsun'un doğusu ve Ordu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 28, Artvin 21, Bayburt 22, Gümüşhane 23 derece. Giresun, Rize ve Samsun 27, Sinop 30, Tokat, Çorum ve Ordu 26, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Van ve Hakkari'nin doğu çevreleri ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar bölgenin batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 26, Ardahan 19, Bingöl 32, Bitlis 25 derece. Elazığ ve Malatya 31, Iğdır 30, Tunceli ve Şırnak 33 derece. Kars 21, Erzurum ve Van 24, Erzincan 27, Hakkari ve Muş 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Batman 37, Diyarbakır ve Gaziantep 35, Adıyaman, Kilis ve Şanlıurfa

Urfa 36, Mardin ve Siirt 34 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 28 Haziran Pazar. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında akşam 6'ya kadar rüzgar, batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda ise 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı çok bulutlu, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar, güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den gece 12'ye kadar hava az bulutlu, akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Marmara Denizi'nde öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, 24 saatlik zaman diliminde hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Gece 12'den sabah 6'ya kadar 1 ila 2 metre. Fırtına beklenmiyor. Rüzgar da kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtınamsı rüzgar görülecek. Hava az bulutlu. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 2 ila 3 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava az bulutlu, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar da rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı. Erdoğan mesajında 2235 yıllık şanlı bir tarihe sahip olan Türk Kara Kuvvetlerimizin kuruluş yıl dönümünü canı gönülden tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimizle Kara Kuvvetlerimizin tüm yiğit neferlerine Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum ifadelerini kullandı. Siber suçlarla mücadele kapsamında 29 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 409 şüpheliden 213'ü tutuklandı. 117'si hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla TCG Fırtına hücum botu İzmit Yat Limanı'nda ziyarete açıldı. Gemi personeli eşliğinde hücum botu gezen ziyaretçilere gemide bulunan silah sistemleri, teknik donanım ve görev faaliyetleri hakkında bilgi veriliyor. Hücum bot bugün saat 17'ye kadar ziyarete açık olacak. Bahreyn Savunma Kuvvetleri hava savunma sistemlerinin bugün bir dizi hava saldırısını engellediğini bildirdi. Açıklamada sivillerin ve özel mülklerin hedef alınmasının uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olduğu ifade edildi. Bahreyn İçişleri Bakanlığı ise İran tarafından gerçekleştirildiği belirtilen saldırı sonucu Muharrak bölgesinde bir konut binasının zarar gördüğünü, olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığını açıkladı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı bölgeden çıkışı planlanan hastaların seyahatinin İsrail makamlarından gerekli güvenlik onaylarının alınamaması nedeniyle iptal edildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada son haftalarda acil ve hayati müdahale gerektiren yaklaşık 70 vakanın seyahat için başvuruda bulunduğu ancak bu hastalardan yalnızca 5 kişiye güvenlik onayı alınabildiği belirtildi. Açıklamada uluslararası kuruluşlara ve Birleşmiş Milletler kurumlarına seyahat izni verilen hasta sayısının artırılması, bekleme sürelerinin kısaltılması ve hayat kurtarıcı vaka işlemlerinin hızlandırılması için acil müdahalede bulunulması çağrısı yapıldı. Ve spor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi koşusu bugün İstanbul'da yapılacak. Bu yıl 100. kez gerçekleştirilecek olan koşu Veli Efendi Hipodromu'nda saat 17.15'te başlayacak. 2400 metre mesafeli çim pistte yapılacak koşuya 22 safkan katılacak. Haberleri sunduk.
2: Şimdi karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Afyonkarahisar il sınırı Konya Devlet Yolu'nun 12 ila 15. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde Afyonkarahisar-Konya istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Konya-Afyonkarahisar istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ila 9. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Gölbaşı-Kahramanmaraş il sınırı yolunun 20 ila 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kütahya-Eskişehir yolunun 17 ila 18. kilometrelerinde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor. İnebolu-Kastamonu yolunun 0 ila 4. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun İnebolu-Kastamonu istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
4: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyo.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Havadolu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parça bulutlu 17 derece, Atina az bulutlu 24, Belgrad az bulutlu 22, Berlin gök gürültülü sağanak yağışı 24, Helsinki az bulutlu 10, Kiev az bulutlu 22, Kopenhag parça bulutlu 17, Londra parça bulutlu 14, Madrid az bulutlu 19, Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Paris parça bulutlu 17, Priştine az bulutlu 19, Roma az bulutlu 22, Saraybosna az bulutlu 17, Sofya az bulutlu 19, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 22 ve Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 20 derece, Aşgabat parça bulutlu 17, Astana gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Bağdat az bulutlu 24, Bakü parça bulutlu 19, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Duşanbe az bulutlu 25, Kabil az bulutlu 18, Kerkük az bulutlu 26, Kuveyt az bulutlu 33, Medine az bulutlu 29, Mekke az bulutlu 32, Riyad az bulutlu 28, Şam az bulutlu 19, Tahran az bulutlu 23, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Tiflis parça bulutlu 16 ve Tokyo parça bulutlu 20 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece, Kahire az bulutlu 22, Melbourne parça bulutlu 9, Montreal az bulutlu 19, New York parça bulutlu 22, Sydney az bulutlu 13 ve Washington parça bulutlu 22 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadurlunga az bulutlu 22 derece, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Gümülcine az bulutlu 22, Kırcaali az bulutlu 18, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Komrat az bulutlu 22, Köstence az bulutlu 22, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Podgorica az bulutlu 23, Selanik parça bulutlu 23, Şumlu az bulutlu 18, Taraklia az bulutlu 23, Balkaneş az bulutlu 22, Zenitsa az bulutlu 20, Gazimovası açık 22, Girne açık 24, Lefkoşa açık 22 ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 19 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

bizimkisi. Sebep sonuç ilişkisi. Ama hala kalbimin işçisi. Kendisi üzmeyi ona sorunlu bilir kişi. Değişmedi umrumda değil hiçbir şey. Bütün derdi benmişim.

haline. Gidiyor musun bana bir şey söylemeden yine? Seni affetmem bebeğim, çünkü benim aklımı başımdan alıp gitmedin, çözemedin.

Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah ölçülen 24 saatlik metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Adana İmamoğlu 82 kilogram, Rize Fındıklı Yenişehirlik 61, Ordu Fatsa 46, Giresun Güce 42 kilogram, Trabzon Yomra Özdil 26, Artvin Borçka 23, Ağrı Diyadin 22, Gümüşhane Kürtün 21 kilogram, Muş Mercimek Kale 17, Samsun Ayvacık 11, Tokat Niksar 7, Van Başkale, Bayburt Aydıntepe Kavlatan 5 kilogram, Bitlis Adil Cevaz Çanak Yayla, Ardahan Posof 4 kilogram, Mersin Toroslar Gözne 3, Batman Sason, Hatay Kumlu, Hakkari Yüksekova, Sinop Dikmen Küçük Kazık 2 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah ölçülen 24 saatlik metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

0: Orman, sadece yaşadığımız şehrin havasını temizleyen, kereste ve odun ihtiyacımızı karşılayan ağaç topluluğu değildir.
1: Orman, bize fayda sağlayan canlıların evidir. Ormanların yanmasına göz yummaksa hepsini birden yok etmektir.
0: Bir yangın gördüğümüz zaman yapabileceğimiz en basit şey...
1: Alo 177, ücretsiz yangın ihbar hattına bildirmektir.

0: Güneşte fazla kaldıysanız ve vücudunuzda kızarıklık ve ağrı varsa ya da daha şiddetli durumlarda derinizde şişkinlik, su toplanması ve yine ateş ve baş ağrısından şikayetçiyseniz
1: güneş yanığına maruz kalmış olabilirsiniz.
0: Bu durumda hemen su toplanması oluşmuşsa merhem kullanılmalı.
1: Çatlama oluşmuşsa kuru steril sargı kullanılmalıdır.
0: Bu belirtiler şiddetli ve yayılmış durumdaysa vakit geçirilmeden bir doktora gösterilmelidir.

0: Oldukça sıcak geçen bu günlerde yakınınızdaki bir kişide ya da sizde bacak ve karın kaslarında ağrılı spazm ve aşırı terleme şikayetleri varsa
1: bunlar ısı kramplarından kaynaklanıyor olabilir.
0: Peki o zaman ne yapmalı?
1: Öncelikle hasta sert bir zemine yatırılmalı ve kramp giren kaslara basınç uygulanmalıdır.
0: Spazmı hafifletmek için masaj yapılmalı ve hastaya ara ara ve az miktarda su içirilmelidir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 28 Haziran Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneyinde ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 32, Bilecik 30, Bursa 32, Çanakkale 31, Edirne 33, İstanbul ve Kırklareli 30, Tekirdağ ve Yalova 29, Kocaeli ve Sakarya 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar ve Kütahya 29, Aydın 40, Denizli ve Manisa 36, İzmir 37, Muğla 35, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Adana 37, Antalya 38, Burdur ve Hatay 32 derece. Isparta 31, Kahramanmaraş 36, Mersin 33, Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneyinde ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Kırşehir 26, Aksaray, Karaman, Kırıkkale ve Niğde 28, Nevşehir 25, Ankara, Konya ve Kayseri 29, Sivas 24, Çankırı ve Eskişehir 31, Yozgat 23 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı bulutlu olacak. Bartın 31, Bolu 29, Düzce 30, Karabük 32, Kastamonu 28, Zonguldak 26 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Samsun'un doğusu ve Ordu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 28, Artvin 21, Bayburt 22, Gümüşhane 23 derece. Giresun, Rize ve Samsun 27, Sinop 30, Tokat, Çorum ve Ordu 26, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Van ve Hakkari'nin doğu çevreleri ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar bölgenin batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 26, Ardahan 19, Bingöl 32, Bitlis 25 derece. Elazığ ve Malatya 31, Iğdır 30, Tunceli ve Şırnak 33 derece. Kars 21, Erzurum ve Van 24, Erzincan 27, Hakkari ve Muş 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Batman 37, Diyarbakır ve Gaziantep 35, Adıyaman, Kilis ve Şanlıurfa 36, Mardin ve Siirt 34 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 29 Haziran Pazartesi günü Kuzey Ege'de fırsat amsu rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı bazı bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda batıdan, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 30 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı bazı bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde doğusunda 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinden itibaren 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Kuzey Ege'nin kuzeyinde 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 1 Temmuz Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı bazı bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren doğusunda 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in doğusunda 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bazı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyinde 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3 ila 5, batısında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Akdeniz'in batısında 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Anonim Şirketi TURASAŞ tarafından yürütülen tır dorsesi taşıma vagonu projesinde prototip üretiminin tamamlandığını ve test süreçlerinin başladığını açıkladı. Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Belçika'da düzenlenen Belçika Hava Kuvvetleri Günleri etkinliğinde gösteri uçuşu yaptı. Belçika'daki Foveren Hava Üssü'nde düzenlenen etkinliğe katılan Türk Yıldızları, NF-5 Freedom Fighter uçaklarıyla yaptıkları yaklaşık 45 dakikalık gösteriyle organizasyonda en uzun süre havada kalan ekip oldu. Türk Yıldızları tarafından toplam 7 uçakla gerçekleştirilen gösteri sırasında İngilizce, Fransızca, Flamanca ve Türkçe sunumlar yapıldı. Türk Yıldızları'nın akrobasi uçuşu, organizasyona katılan binlerce izleyiciden büyük alkış aldı. Büyük depremlerle sarsılan Venezuela'ya gelen Türk arama kurtarma ekipleri, enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmalarına başladı. Depremden en çok etkilenen La Guaira şehrine giden Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki arama kurtarma ekipleri, La Paz mahallesinde yıkılan 14 katlı binanın enkazında İspanyol ekiple birlikte arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Başkentte NATO Liderler Zirvesi kapsamında yürütülen güvenlik tedbirleri çerçevesinde polis ekiplerince asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki uygulama kapsamında çeşitli şüpheli araç ve kişilere yönelik denetim ve kontroller yapıldı. Sürücülerin ehliyetleri kontrol edildi. Denetimlerde polis özel harekat ekipleri de yer alarak güvenliği sağladı. Kuveyt Silahlı Kuvvetleri ülkenin hava sahasına giren iki balistik füzenin tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini, olayda herhangi bir hasar ya da can kaybı yaşanmadığını açıkladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik son saldırılarına karşılık Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerika Birleşik Devletleri askeri üslerine füze ve insansız hava aracı saldırısı düzenlediğini duyurmuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nin batısında etkisini artıran sıcak, kurak ve rüzgarlı hava koşullarının etkisiyle Utah, Arizona ve diğer eyaletlerde çıkan orman yangınları ile mücadele sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Orman Yangınları İtfaiye Servisi, yangınlarla mücadele sırasında 3 itfaiyecinin hayatını kaybettiğini, 2 itfaiyecinin de yaralandığını duyurdu. Ve spor Gazi koşusu bugün 100. kez koşulacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi koşusu bugün İstanbul'da yapılacak. Veli Efendi Hipodromu'nda gerçekleştirecek koşu saat 17.15'te başlayacak. 3 yaşlı Safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri 2400 metre mesafeli çim pistteki koşuya 22 safkan katılacak. Haberleri sunduk.

0: karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu'nun 1 ila 2. kilometrelerinde köprü derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle Kemalpaşa Köprüsü Menemen istikameti sağ ve emniyet şeritleri trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir yolunun 10 ila 11. kilometrelerinde her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü sağlanıyor. Sakarya Düzce yolunun 34 ila 35. kilometrelerinde Hendek Doğu çıkışında menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Antalya Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kayseri Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik. Seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyo.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Oldukça sıcak geçen bu günlerde yakınınızdaki bir kişide ya da sizde bacak ve karın kaslarında ağrılı spazm ve aşırı terleme şikayetleri varsa
1: bunlar ısı kramplarından kaynaklanıyor olabilir.
0: Peki o zaman ne yapmalı?
1: Öncelikle hasta sert bir zemine yatırılmalı ve kramp giren kaslara basınç uygulanmalıdır.
0: Spazmı hafifletmek için masaj yapılmalı ve hastaya ara ara ve az miktarda su içilmelidir.

0: Bugünlerde güneşe fazlaca maruz kaldıysanız ve kendinizde aşırı terleme, kusma, zafiyet, soğuk, soluk ve yapışkan deri, halsizlik ve kusma ve zaman zaman hafif çok gözlemliyorsanız,
1: bu durumunuzun sebebi ısı yorgunluğu olabilir.
0: O zaman hemen güneşli ortamdan çekilmeli,
1: kıyafetler çıkartılmalı,
0: serin bir ortamda kalınmalıdır.
1: Bu arada yudum yudum su içilmeli
0: ve kusma devam ettiği takdirde
1: vakit geçirilmeden
0: en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

0: Güneşte fazla kaldıysanız ve vücudunuzda kızarıklık ve ağrı varsa ya da daha şiddetli durumlarda derinizde şişkinlik, su toplanması ve yine ateş ve baş ağrısından şikayetçiyseniz
1: güneş yanığına maruz kalmış olabilirsiniz.
0: Bu durumda hemen su toplanması oluşmuşsa merhem kullanılmalı.
1: Çatlama oluşmuşsa kuru, steril sargı kullanılmalıdır.
0: Bu belirtiler şiddetli ve yayılmış durumdaysa vakit geçirilmeden bir doktora gösterilmelidir.

0: Sizde ya da bir yakınınızda 41 derece veya daha yüksek vücut sıcaklığı ve buna bağlı sıcak ve kuru deri,
1: hızlı ve kuvvetli nabızla muhtemel şuur kaybı gözlemliyorsanız,
0: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
1: Güneş çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
0: Bu durum tıbbi açıdan aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
1: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
0: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
1: Güneş çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
0: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.
1: Hastaya kesinlikle su veya herhangi bir sıvı verilmemelidir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 28 Haziran Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneyinde ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 32, Bilecik 30, Bursa 32, Çanakkale 31, Edirne 33, İstanbul ve Kırklareli 30, Tekirdağ ve Yalova 29, Kocaeli ve Sakarya 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar ve Kütahya 29, Aydın 40, Denizli ve Manisa 36, İzmir 37, Muğla 35, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Adana 37, Antalya 38, Burdur ve Hatay 32 derece. Isparta 31, Kahramanmaraş 36, Mersin 33, Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneyinde ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Kırşehir 26, Aksaray, Karaman, Kırıkkale ve Niğde 28, Nevşehir 25, Ankara, Konya ve Kayseri 29, Sivas 24, Çankırı ve Eskişehir 31, Yozgat 23 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı bulutlu olacak. Bartın 31, Bolu 29, Düzce 30, Karabük 32, Kastamonu 28, Zonguldak 26 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Samsun'un doğusu ve Ordu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 28, Artvin 21, Bayburt 22, Gümüşhane 23 derece. Giresun, Rize ve Samsun 27, Sinop 30, Tokat, Çorum ve Ordu 26, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Van ve Hakkari'nin doğu çevreleri ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar bölgenin batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 26, Ardahan 19, Bingöl 32, Bitlis 25 derece. Elazığ ve Malatya 31, Iğdır 30, Tunceli ve Şırnak 33 derece. Kars 21, Erzurum ve Van 24, Erzincan 27, Hakkari ve Muş 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Batman 37, Diyarbakır ve Gaziantep 35, Adıyaman, Kilis ve Şanlıurfa 36, Mardin ve Siirt 34 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 29 Haziran Pazartesi günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda batıdan, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde doğu ve kuzeydoğudan,

akşam saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, dalış uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, dalış uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, dalış uzaklığı iyi olacak. 30 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde doğusunda 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, dalış uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinden itibaren 2 metre, dalış uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Kuzey Ege'nin kuzeyinde 2,5 metre, dalış uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, dalış uzaklığı iyi olacak. 1 Temmuz Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren doğusunda 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in doğusunda 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyinde 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3 ila 5, batısında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Akdeniz'in batısında 2,5 metre, dalış uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Anonim Şirketi TURASAŞ tarafından yürütülen tır dorsesi taşıma vagonu projesinde prototip üretiminin tamamlandığını ve test süreçlerinin başladığını açıkladı. Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları Belçika'da düzenlenen Belçika Hava Kuvvetleri Günleri etkinliğinde gösteri uçuşu yaptı. Belçika'daki Fleren Hava Üssü'nde düzenlenen etkinliğe katılan Türk Yıldızları, NF-5 Freedom Fighter uçaklarıyla yaptıkları yaklaşık 45 dakikalık gösteriyle organizasyonda en uzun süre havada kalan ekip oldu. Türk Yıldızları tarafından toplam 7 uçakla gerçekleştirilen gösteri sırasında İngilizce, Fransızca, Flamanca ve Türkçe sunumlar yapıldı. Türk Yıldızları'nın akrobasi uçuşu, organizasyona katılan binlerce izleyiciden büyük alkış aldı. Büyük depremlerle sarsılan Venezuela'ya gelen Türk arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmalarına başladı. Depremden en çok etkilenen La Guaira şehrine giden Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki arama kurtarma ekipleri La Paz mahallesinde yıkılan 14 katlı binanın enkazında İspanyol ekiple birlikte arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Başkentte NATO Liderler Zirvesi kapsamında yürütülen güvenlik tedbirleri çerçevesinde polis ekiplerince asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki uygulama kapsamında çeşitli şüpheli araç ve kişilere yönelik denetim ve kontroller yapıldı. Sürücülerin ehliyetleri kontrol edildi. Denetimlerde polis özel harekat ekipleri de yer alarak güvenliği sağladı. Kuveyt Silahlı Kuvvetleri ülkenin hava sahasına giren iki balistik füzenin tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini, olayda herhangi bir hasar ya da can kaybı yaşanmadığını açıkladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik son saldırılarına karşılık Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerika Birleşik Devletleri askeri üslerine füze ve insansız hava aracı saldırısı düzenlediğini duyurmuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nin batısında etkisini artıran sıcak, kurak ve rüzgarlı hava koşullarının etkisiyle Utah, Arizona ve diğer eyaletlerde çıkan orman yangınları ile mücadele sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Orman Yangınları İtfaiye Servisi, yangınlarla mücadele sırasında 3 itfaiyecinin hayatını kaybettiğini, 2 itfaiyecinin de yaralandığını duyurdu. Ve spor Gazi koşusu bugün 100. kez koşulacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi koşusu bugün İstanbul'da yapılacak. Veli Efendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek koşu saat 17.15'te başlayacak. 3 yaşlı Safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri 2400 metre mesafeli çim pistteki koşuya 22 Safkan katılacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu'nun 1 ila 2. kilometrelerinde köprü derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle Kemalpaşa Köprüsü Menemen istikameti sağ ve emniyet şeritleri trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir yolunun 10 ila 11. kilometrelerinde her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü sağlanıyor. Sakarya Düzce yolunun 34 ila 35. kilometrelerinde Hendek Doğu çıkışında menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Antalya Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kayseri Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Oldukça sıcak geçen bu günlerde yakınınızdaki bir kişide ya da sizde bacak ve karın kaslarında ağrılı spazm ve aşırı terleme şikayetleri varsa
1: bunlar ısı kramplarından kaynaklanıyor olabilir.
0: Peki o zaman ne yapmalı?
1: Öncelikle hasta sert bir zemine yatırılmalı ve kramp giren kaslara basınç uygulanmalıdır.
0: Spazmı hafifletmek için masaj yapılmalı ve hastaya ara ara ve az miktarda su içirilmelidir.

keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınlar. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremedim. Bir adam var düşümde.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 28 Haziran Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneyinde ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 32, Bilecik 30, Bursa 32, Çanakkale 31, Edirne 33, İstanbul ve Kırklareli 30, Tekirdağ ve Yalova 29, Kocaeli ve Sakarya 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar ve Kütahya 29, Aydın 40, Denizli ve Manisa 36, İzmir 37, Muğla 35, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Adana 37, Antalya 38, Burdur ve Hatay 32 derece. Isparta 31, Kahramanmaraş 36, Mersin 33, Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneyinde ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Kırşehir 26, Aksaray, Karaman, Kırıkkale ve Niğde 28, Nevşehir 25, Ankara, Konya ve Kayseri 29, Sivas 24, Çankırı ve Eskişehir 31, Yozgat 23 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı bulutlu olacak. Bartın 31, Bolu 29, Düzce 30, Karabük 32, Kastamonu 28, Zonguldak 26 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Samsun'un doğusu ve Ordu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 28, Artvin 21, Bayburt 22, Gümüşhane 23 derece. Giresun, Rize ve Samsun 27, Sinop 30, Tokat, Çorum ve Ordu 26, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Van ve Hakkari'nin doğu çevreleri ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar bölgenin batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 26, Ardahan 19, Bingöl 32, Bitlis 25 derece. Elazığ ve Malatya 31, Iğdır 30, Tunceli ve Şırnak 33 derece. Kars 21, Erzurum ve Van 24, Erzincan 27, Hakkari ve Muş 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Batman 37, Diyarbakır ve Gaziantep 35, Adıyaman, Kilis ve Şanlıurfa 36, Mardin ve Siirt 34 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, batısı az bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar güney ve güneybatıdan 3 ila 5. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Kuzeyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. 24 saatlik periyotta

yüksekliği 1 ila 2 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yarım ila 1,5 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden
veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Sındırgı ilçesi olan ve saat 15.56'da meydana gelen sarsıntı 11,33 kilometre derinlikte kaydedildi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sapanca'da düzenlenen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının kapanışında konuştu. AK Parti olarak çeyrek asırda, Cumhuriyet tarihinde başka hiçbir hükümete nasip olmayan büyük bir başarı hikayesine imza attıklarını dile getiren Erdoğan, 25 yıldır ilkelerimizden taviz vermedik, kendimizi yenilemekten ve ufkumuzu genişletmekten vazgeçmedik. Bu teşkilat, bu parti, bu hareket sadece 86 milyonun değil, aynı zamanda ümmetin de umududur. Biz sadece kendi insanımızın değil, bütün dünyadaki mazlumların duasını alan bir hareketiz. Millet için, memleket için, Türkiye'nin genç nesilleri, gözleri umutla parlayan çocukları için çıktığımız bu yolda sizlerle birlikte kol kola, yürek yüreğe daha niceler yürümeye devam edeceğiz, dedi. Konuşmasında Gazze'de yaşanan soykırıma da değinen Erdoğan, Gazze'de bir soykırım yaşandı. Saldırılar halen de devam ediyor. Yükünüz çok ağır. Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak. Bunu ihmal edemeyiz. Yapmanız gereken davanıza dört elle sarılmak, daha çok çalışmak, daha çok gayret etmektir. Yorulan varsa kenara gelsin, dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin ifadelerini kullandı. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'le İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi adli kontrol şartıyla diğer şüpheli ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve 19 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Türkiye'nin en büyük bin ihracatçısı belli oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından hazırlanan 2025 yılı Türkiye'nin ilk bin ihracatçısı araştırmasının sonuçlarına göre geçen yıl en çok ihracat yapan şirket 17,8 milyar dolarla Türk Hava Yolları oldu. Türk Hava Yolları'nı 11,4 milyar dolarla Ford Otomotiv, 3,9 milyar dolarla Toyota Otomotiv izledi. 2025'te en yüksek ihracat yapan ilk bin firmanın toplam ihracatı 182 milyar 171 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'nin 2025 yılı toplam mal ve hizmet ihracatı ise 395,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştı. Suudi Arabistan'da ulusal petrol şirketi Aramco'ya ait helikopterin Ras Tanura kentinde düşmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti. Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ölenlerin Suudi Arabistan vatandaşı olduğu, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Fransa'da da Meurthe-et-Moselle vilayetinde paraşütçüleri taşıyan sivil uçağın düşmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti. Ve spor, Wimbledon'da heyecan başlıyor. Teniste sezonun 3. Grand Slam turnuvası Wimbledon'un ana tablo maçları 29 Haziran Pazartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'da başlayacak. All England Love Tenis Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada tek kadınlarda 11 Temmuz Cumartesi günü, tek erkeklerde ise 12 Temmuz Pazar günü oynanacak finallerin ardından şampiyonlar belli olacak. Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez ikinci kez Wimbledon ana tablosunda, milli sporcumuz Ahmet Kaplan da Wimbledon'un quad tekerlekli sandalye kategorisinde mücadele edecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu'nun 1 ila 2. kilometrelerinde köprü derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle Kemalpaşa Köprüsü Menemen istikameti sağ ve emniyet şeritleri trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir yolunun 10 ila 11. kilometrelerinde her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü sağlanıyor. Sakarya Düzce yolunun 34 ila 35. kilometrelerinde Hendek Doğu çıkışında menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Antalya Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kayseri Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan meteorolojinin sesinden sizlere merhaba. Bugün de sizler için ilginç bilgiler derledik. Bakalım bunları hiç duymuş muydunuz? Hapşırdığınızda beyin hücrelerinizin bir kısmının öldüğünü biliyor muydunuz? Hayatınızın yaklaşık 6'da birinin çarşamba günlerinde geçtiğini duymuş muydunuz? İşte buna benzeyen ilginç bilgiler var bugün programımızda. Bir futbol maçında oyuncuların çoğu ortalama olarak tam 11 kilometre koşarlar. Ve bunun tersine bir bilardo maçında bir hakem ortalama 3 kilometre kadar o masanın çevresinde yol kat eder. Tavşanlar ve papağanlar kafalarını hiç çevirmeden arkalarını görebilirler. Kırbacın kuvvetli bir çatlama sesi çıkarmasının sebebi ucunun sesten daha hızlı hareket etmesidir. Ünlü gemi Titanic'in inşasına 7 milyon dolar harcanmış ama filmin maliyeti 200 milyon dolarmış. Su aygırları ile ilgili de iki ilginç bilgi var elimde. Su aygırları üzüldüklerinde terleri kırmızı bir renk alırmış ve su aygırları keyfi olarak öldürmeyi seven tek canlıymış. Her hapşırıkta beyin hücrelerinin bir kısmı ölürmüş ve eğer hapşırığımızı tutmaya çalışırsak biz ölebilirmişiz. Kalbimizin sol tarafta yer almasından dolayı sol akciğerimiz sağdakinden daha küçükmüş. Kahkaha Yogası Derneği'nin yaptığı bir araştırmaya göre gülmek stres hormonunu azaltıp bağışıklık sistemini güçlendiriyormuş. 6 yaşındaki bir çocuk günde ortalama 300 kez gülerken yetişkinler ise yalnızca 15 ile 100 kez arasında gülüyorlarmış. İpek böcekleri 56 günde kendi ağırlıklarının 86 bin katı kadar besleniyorlarmış. Pek çoğunuzun zamanında yapamadığı çarpım tablosunu ezberleme olayını Madison'daki bir matematik öğretmeninin sahip olduğu dünyanın en zeki domuzu 12'lere kadar öğrenmiş ve ezberlemiş. Bu bilgi benim gibi sizi belki biraz da huzursuz etmiş olabilir ama maalesef doğru. Antik Yunanlılarda zengin aile çocukları hayatları boyunca kılsız olmaları için doğdukları anda zeytinyağına batırılırmış. Hayatımızın yaklaşık 6'da biri çarşamba günlerine denk gelip çarşamba günlerinde geçiyormuş. İnanılmaz bir bilgi, her gün 12 tane yeni doğan bebek yanlış aileye veriliyormuş. Dünyanın en geniş yolu Brezilya'daki anıtsal eksenmiş ve 160 araba yan yana orada gidebiliyormuş. Hamam böceklerinin kafaları kopsa bile birkaç hafta daha yaşayabiliyorlarmış. Hani derler ya, kelebeklerin ömrü bir gündür diye. Aslında yusufçukların ömürleri yaklaşık tam 24 saat. Kelebeklerse tahmininizden daha uzun yaşıyorlar. En uzun yaşayanı 3 yıl kadar yaşayabiliyor. Zürafalar yaklaşık 53 santimlik dile sahipler ve bu dilleriyle kendi kulaklarını temizleyebiliyorlarmış. Üstelik zürafalar develerden daha çok susuzluğa dayanabiliyormuş. Hörgüçleri olmadığı halde. Eğer gıda renklendiricileri eklenmeseydi kolanın rengi yeşil olurmuş. Suudi Arabistan'da kadın kocasına kahve yapmazsa bir boşanma yaşanabilirmiş. Balıklar gözlerini kırpabilir mi acaba? Köpek balıkları her iki gözlerini de kırpabiliyormuş. Deve kuşlarının gözleri, çok üzgünüm ama, beyinlerinden büyükmüş. Yarasalarda sol bir eğilim varmış. Bir mağaradan çıktıklarında daima sola dönerlermiş. Yunuslar gözleri açık uyurmuş. İnsanlar yılda ortalama 5 milyon kez nefes alırmış. Atlı insan heykellerinde atın iki ön ayağı da havadaysa kişi savaşta ölmüş. Atın tek ayağı havadaysa kişi savaşta aldığı yaralar yüzünden ölmüş. Atın tüm ayakları yere değiyorsa o kişi doğal sebeplerden ölmüş demekmiş. Çoğu arabanın kornası da fa notasından çalarmış. Evet, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar bu ilginç bilgiler hafızanızda, kulağınızda, bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız meteorolojinin sesi radyosuna ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız ne sağ, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek.

35, Sakarya 19-34, Tekirdağ 21-32 ve Yalova 20-32 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 16-30 derece, Aydın 25-40, Denizli 23-37, Kütahya 16-30, İzmir 25-38, Manisa 23-38, Muğla 22-36 ve Uşak 18-32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 22-36 derece, Antalya 25-38, Burdur 18-33, Hatay 22-31, Isparta 18-32, Kahramanmaraş 21-38, Mersin 25-33 ve Osmaniye 22-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 15-30 derece, Ankara 16-32, Çankırı 13-34, Eskişehir 17-32, Karaman 14-29, Kayseri 12-31, Kırıkkale 16-31, Kırşehir 15-29, Konya 17-30, Nevşehir 12-28, Niğde 15-30, Sivas 9-27 ve Yozgat 12-26 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu ve açık geçecek. Bartın 17-33 derece, Bolu 15-30, Düzce 18-33, Karabük 16-34, Kastamonu 11-31 ve Zonguldak 19-28 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya 15-32 derece, Artvin 13-24, Bayburt 7-25, Çorum 12-31, Giresun 20-29, Gümüşhane 9-26, Ordu 18-29, Rize 18-28, Samsun 19-30, Sinop 20-32, Tokat 14-30 ve Trabzon 19-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Ağrı 8-28 derece, Ardahan 5-21, Bingöl 17-34, Bitlis 11-27, Elazığ 16-33, Erzincan 13-31, Erzurum 7-26, Hakkari 16-31, Iğdır 17-31, Kars 6-23, Malatya 15-33, Muş 14-31, Tunceli 15-34, Şırnak 24-34 ve Van 13-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 23-38 derece, Batman 18-39, Diyarbakır 17-37, Gaziantep 21-38, Kilis 23-37, Mardin 23-35, Şanlıurfa 25-38 ve Siirt 23-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzey yoldan, gece saatlerinde doğusunda güneybatıdan, sabah saatlerinden itibaren genelinde kuzeybatıdan, Doğu Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan

Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde yer yer 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, Kuzey Ege'nin kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzey ile sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için meteoroloji hava durumu

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi bu hafta yoğun mesai yapacak. Meclis Genel Kurulu, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri de içeren kanun teklifiyle kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen kanun teklifinin görüşmelerine 30 Haziran Salı günü başlayacak. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylarla çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin tüm yönleriyle ele alınarak araştırılması, çözüm önerileri geliştirilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu da bu hafta toplanacak. Dilekçe Komisyonu'yla İnsan Haklarının İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Alt Komisyon toplanarak gündemindeki konuları görüşecek. Siber suçlarla mücadele kapsamında 29 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 409 şüpheliden 213'ü tutuklandı. 117'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan sığır cinsi hayvanların tanımlanması, tescili ve izlenmesi yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre sığırların plastik kulak küpelerinde barkod sisteminin yanı sıra kare kod da kullanılabilecek. Yeni uygulamayla hayvanların doğumdan kesime kadar olan süreçlerinin dijital ortamda daha etkin şekilde takip edilmesi amaçlanıyor. Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz cuma günü 77 yaşında vefat eden İnanır için Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde cenaze töreni düzenlendi. Harbiye'deki törenin ardından İnanır'ın naaşı Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından ulus mezarlığında toprağa verildi. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu öncülüğünde İstanbul'da düzenlenen rekor denemesinde 5000 kostümlü folklorcu aynı anda horon oynayarak Guinness Rekorlar kitabına girdi. Horon Bizimdur sloganıyla Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenlenen ve startı İstanbul Valisi Gül tarafından verilen rekor denemesinde çeşitli illerden gelen folklorcular yaklaşık 3 dakika boyunca horon oynadı. 5000 folklorcu Guinness hakemlerin değerlendirmesinin ardından rekor başarıyı horon oynayarak kutladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın Krasnodar ve Yaroslav bölgelerinde iki petrol rafinerisine yönelik saldırılar düzenlediklerini bildirdi. Zelenski sosyal medya hesabından, "Rusya'nın bu savaşı yürütme kabiliyetini zayıflatan operasyonlarımıza devam ediyoruz" şeklinde açıklama yaptı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Avrupa'da etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle 21 Haziran'dan bu yana 1300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ve spor at yarışlarında 100. Gazi koşusunu Emrah Nalçakan'ın sahibi olduğu jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı Bay Nalçakan isimli safkan kazandı. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 8. yarışı Avusturya Grand Prix'sini Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu George Russell kazandı. Formula 1'de sezon 5 Temmuz Pazar günü koşulacak Büyük Britanya Grand Prix'siyle devam edecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu'nun 1 ila 2. kilometrelerinde köprü derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle Kemalpaşa Köprüsü Menemen istikameti sağ ve emniyet şeritleri trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir yolunun 10 ila 11. kilometrelerinde her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü sağlanıyor. Sakarya Düzce yolunun 34 ila 35. kilometrelerinde Hendek Doğu çıkışında menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Antalya Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşımı bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Siren sesi duyduğunuzda önce ambulansın hangi yönden geldiğini anlamaya çalışın. Yavaşlayın, ani fren yapmayın. Aracınıza sinyal vererek yolun kenarına çekin ve durun. Böylelikle arkanızdaki araçlara yer açmış olacaksınız. Ambulans geçtikten sonra yolunuza kurallara uyarak devam edin. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: biliyor muydunuz?
1: Bamya'daki sümüksü mukus salgısı ne işe yarar? Bamya, Ebe Gümecigiller ailesinden, ülkemizde de kültürü yapılan çiçek ve meyveleri sümüksü olarak tanımladığımız müsilaj bakımından zengin olan ve sebze olarak kullanılan bir bitkidir. Birçok ilacın temelini teşkil eden bitkiler dünyasında bitkilerin içerdiği çeşitli etken maddelerle gerekli korunmayı sağlamaktadır. Bamyanın da çiçeklerden hazırlanan %5 oranında infüzyon, dahilen göğüs yumuşatıcı bir etkiye sahiptir. Bamyanın lapa halinde dışarıdan çıbanları olgunlaştırıcı olarak kullanıldığı, genç meyvelerinden hazırlanan yemeklerin müsil ve yumuşatıcı etkiye sahip olduğu, yani kabızlığa karşı etkili olduğu bildirilmektedir. Çiçeklerinden hazırlanan çayınsa nefes darlığı ve astım için yararlı olduğu belirtilmektedir. Bamya bu özelliklerini bileşiminde bulunan müsilajdan alır.
0: Biliyor muydunuz?
1: Yazı tura atmanın kökeni nedir? Yazı tura günümüzde havaya atılıp yere düşen bir madeni paranın üstte kalacak tarafını önceden bilmeye dayanan basit bir şans oyunu olarak bilinir. Oysa tarihin derinliklerinde çok ciddi bir şekilde insanların kaderlerini tayin etmede kullanılmıştır. Antik çağlarda insanlar yaşamları konusunda önemli kararların tanrılar tarafından verildiğine inanıyorlardı. Tanrıların kararlarını en kısa şekilde evet veya hayır olarak öğrenebilecekleri yollar arıyorlardı. Gök gürültüsü, şimşek, yağmur gibi tabiat olayları tanrıların bir mesajı olarak algılanıyordu. Madeni paralar bu şekilde cevap alabilmek için en uygun araçtılar. Ama kullanılmalarına ilk olarak Lidyalılar tarafından ancak M.Ö. 10. yüzyılda başlanılabildi. Kullanılmaya başladıklarında da zaten tanrıların karar mekanizmalarının bir aracı olarak düşünülmüşlerdi. 900 yıl sonra Jules César madeni parayla yazı tura atma olayını başlattı. O zamanlar Romalıların kullandıkları tüm paraların bir yüzünde Sezar'ın kafasının resmi vardı. Para havaya fırlatıldığında baş kafa denilen Sezar'ın kafasının yer aldığı kısmın üste gelip gelmediğine bakılıyor, bir anlaşmazlığın haklı tarafı tayin ediliyor veya bir dileğin tanrılar tarafından yerine getirilip getirilmeyeceği anlaşılıyordu. O devirlerde iş o kadar ciddi boyutlara ulaştı ki head and tail, yani yazı tura atma, arazi, evlilik, cinayi suçlar gibi konuların yasal mahkeme sonuçlarına bile uygulanıyor, Sezar'ın kafası olan kısmın üste gelmesi, imparatorun da kararı onaylaması olarak kabul ediliyordu. Bizdeki adıyla yazı turadaki tura kelimesinin kökeni Tuğra'dır. Tuğra, Osmanlı padişahlarının imza yerine kullandıkları özel şekilli işarettir. Tuğra aslında Oğuz Han zamanından kalma bir Türk geleneğidir. Tuğralarda yığma yazıyla padişahın ve babasının adı yazılırdı. Orhan bin Osman gibi. Daha sonraları padişahlar isimlerinin başlarına Han, Muzaffer Daima gibi unvanlar da eklemeye başladılar. İkinci Süleyman'dan sonra Tuğra çiçek ve yaprak resimleriyle süslendi. Tuğra zamanla bu işle özel olarak uğraşan hattatların elinde harflerin belirli bir sırayla istiflendiği karmaşık görünümlü bir biçim aldı. Bu yüzden Tuğra'nın kime ait olduğunu anlamak uzmanlık isteyen bir işti. Halkın gözünde etrafındaki çiçeklerle birlikte sadece güzel bir şekil olarak algılanıyordu. Tuğra, ferman, berat gibi belgelerle beraber padişahın bastırdığı paraların da üstünde bulunurdu. Madeni paraların bu resimli tarafı önceleri Tuğra, sonra Tura, paranın birimini yazan tarafı da yazı olarak anılmaya başlandı. Ama yazı Tura hiçbir zaman resmi kararlar için kullanılmadı.
0: Biliyor muydunuz?
1: Burnumuzun 50 bin farklı kokuyu anımsayabildiğini... Ampulü icat eden Thomas Edison'ın karanlıktan korktuğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

Edebiyat Güncesi. Hazırlayan Fatma Vural, sunan Nurşen Karadeniz. Türk ve Dünya Edebiyatı'nın önemli isimlerinin edebi kişilikleri ve eserlerinin paylaşıldığı Edebiyat Güncesi başlıyor.

Edebiyat Güncesi programımızdan tüm dinleyenlerimize merhaba. Mikrofonda ben Nurşen Karadeniz, teknik yönetmenimiz Fatma Vural'la birlikte her hafta edebiyat dünyasının önemli isimlerini sizlerle buluşturmak istiyoruz. Hayatın koşuşturmasında sanatın o en güzel yanlarından biri olan edebiyatla ruhunuzu dinlendirmek isterseniz Edebiyat Güncesi programımızda siz de bizlere eşlik edebilirsiniz. En yakın yabancı sendin. Daha sürülmemişken ışığın biberi yaramıza, yaslanırken boşlukta duran bir merdivene henüz. Üzdü sonsuz bir çöle takılan bakışımız. İlk yaz derken, kışı gözden kaçıran, yüzlerce eller yukarı, saygı duruşlarımız en güçsüz kollarla, çözüldü aşkın zarif ilmeği, bulandı aynalar durulu. Çok gizli bir doğru gecenin toyluğunda, bilmedik çekenin yanlış bir uzaklık olduğunu. Yabancıların en yakınıydın sen.

Sevgili dinleyenlerimiz, Türk edebiyatında varoluşçu akımın ve feminizmin önemli temsilcilerinden Nilgün Marmara'nın yabancı şiiriyle sizlere merhaba diyoruz. 29 yıllık ömrüne sığdırmış olduğu edebiyat dolu hayat hikayesiyle ünlü yazar Nilgün Marmara'nın hayatı, edebi kişiliği ve eserleriyle sizlerleyiz. Nilgün Marmara, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde dünyaya geldi. Göçmen bir ailenin kızı olan Nilgün Marmara'nın annesi Vidinli Perihan Hanım, babası yönetim koordinatörü Plevneli Fikri Bey'dir. Kadıköy Gazi Mustafa Kemal Paşa İlkokulu ve Kadıköy Marif Koleji'nde okudu. Annesi Perihan Hanım zengin bir kütüphane oluşturdu. Marmara Marif Koleji yıllarında çok iyi bir yabancı dil eğitimi gördü. Roman, şiir, inceleme gibi pek çok türde kitap okuma fırsatı buldu. Marif Koleji'nin ardından İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne girdi. Ama üniversitedeki siyasi gruplardan rahatsızlık duydu. Türkoloji'de sanatçı olunamayacağını düşündü ve sınava yeniden girmeye karar verdi. Sınava hazırlandığı süreç içinde bir holdingde yönetici asistanlığı yaptı. İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü kazandı. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden Sylvia Plath'ın Şairliğinin İntiharı Bağlamında Analizi adlı bitirme teziyle mezun oldu. Nilgün Marmara, Plath'ın bütün eserlerini okudu ve ondan büyük ölçüde etkilendi. Bir müddet Ana Britannica Ansiklopedisi'nde görev yaptı. İngilizce dersler verdi. Üniversite yıllarında ev toplantılarında tanıştığı Kaan Önal'la evlendi. Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyen olarak kalmak istediyse de olmadı. Mezun olduktan sonra Mısır Konsolosluğu'nda ve bir reklam ajansında çalışmayı denedi. 1985 yılının sonlarında eşinin işi dolayısıyla birlikte Libya'ya gitti. Burada sanat, felsefe, edebiyat ve psikolojiyle ilgili kitaplar okuma fırsatı buldu. Ayrıca çok sayıda şiir yazdı ve arkadaşlarına yolladı. Marmara şiiri şöyle tanımlamıştır. Şiir, dairesel bir labirentte, yeşil merkezden dağılan ana yolları kesen kısa keçi yolları açmaktır. Üzerinden kurtlar da aşırır, tilkiler de. Sıçrama, uzun yolları kesmek amacı, çembere ulaşma duygusu ve hasta olmayan hayvana duyulan özlemle gerçekleştirilir. Hayattayken kitap yayımlamayan Nilgün Marmara'nın şiirleri, günlükleri ve yüksek lisans tezi ölümünden sonra kitaplaştırılmıştır. Öyle ki kaleme aldıklarını bile saklamıştır. Haydar Ergülen'e göre şiir yazdığını dahi fazlalık olarak görmüştür. Dilerseniz şiirlerinden birkaçını sizlerle buluşturalım. İlk olarak Düşün Ne Biliyorum şiiriyle sizlerleyiz. Kimdi o kedi? Zamanın eşyayı örseleyen korkusunda, eğerek kuşları yemlerine, bana ve suçlarıma dolanan, gök kaçınca üzerimizden ve yıldız dengi çözüldüğünde, neydi yaklaşan, yanan yatağından aslanlar geçirmiş ve gömütünün kapağı hep açık olana. Yedi tül ardında yaz bu uşağı, görüldüğünde tek boyutlu düzlüktür o ve bağlanmıştır körler. Örümcek salyası kablolarla birbirine. İskeletin sevincini aklın yangınına döndüren fil kuyruğu gerdanlıklarla. Yine de zaman kedisi, pençesi ensemde, üzünç kemiğimden çekerken beni kendi göğüne bir kahkaha bölüyor dokusunu düşler marketine. Uyanıyorum küstah sözcüklerle. Ey iki adımlık yerküre, senin bütün arka

Dar Ağacı şimdi radyolarınızda. Şimdinin bedeni yok. Yontuyor geçmiş bilgisiyle gelecek. Belki olur diye taşı. Taşını kokluyor. Yontu dağılıyor. Şimdisi yitik bundan boyuyor. Boyuyor evini aldığı ağacın üzerine tüneyip duvarını, tavanını, geçmişi ve geleceği ve her yanını. Dal kırılıyor. Şimdisi yitik diziyor, diziyor notalarını. Göğe ışık üzerine boncuklarını. Ucuza getiriyor varlığını. Sonsuzun sessizliğiyle sonunun gürültüsü arasında o bitirince kıyısında gezindiği yol çöküyor. Şimdisi yitik bundan yazıyor. Yazıyor enine boyuna. İçini ve dışını ve yeri ve göğü ve suyu. Bindiği kadırga o binince batıyor.

ve son olarak Kan Atlası şiiriyle sizlerleyiz. Ben babamın yuvarladığı çığın altında kaldım. Çolak, mırıltılarla dövmelenen çocuk, her gün, her gece eğer adasında, gözü ağzı elinden alınmış, yosunlar sarmış bedenini çığlıklarken bulup su içinde. Karada, hançer suratlı abinin rüzgarında uçar adımları. Geçmiş ilmeğinde saklıdır arzusu. İçinden karanlık, tekrar ve ilenç sızdıran hayret taşında. Soruyor hatırasında. Sırtımda ve sırtında gezinen bu ürperti kim? Bir damla süt yerine bu ağı kim? Ay gözüyle bakmayan kavruk akıllara, boyatmış da salgıları, yücelmiş sezgileri, bir yanılgı rehavetinde debelenenlere. Ey yüzleri bir baba kuş gölgesine çakılmış olanlar, üzgün adım, ileri marş.

Bir tiyatro metninin yanı sıra Kırmızı Kahverengi Defter kitabında yer alan İzi Kazınmış Aynada Yüz Yüze Geldiler adlı kısa hikayeyiydi. Libya'da bulunduğu sıralarda yazdı. Libya'daki çöl havası Marmara'nın psikolojisini olumsuz etkiledi. 1986'da eşiyle birlikte tekrar İstanbul'a döndü. Hastalığı iyice ilerledi ve çevresiyle olan ilişkileri bozulmaya başladı. Sağlık durumu herhangi bir işte çalışmasını engelledi. Çok sosyal ve sevilen biri olan Marmara, psikolojik durumunun kötüleşmesiyle birlikte paranoid sanrılar görmeye başladı. Çevresindeki herkesi, ailesini dahi düşman olarak algılamaya başladı. İzlendiğini zannetti ve kişiler arası ilişkilerinde sorunlar yaşadı. 13 Ekim 1987'de depresif epizotlarının birinde yakınlarına bir özür mektubu yazdıktan sonra kullanması gereken ilaçların hepsini içmeye kalkışmış ama bunun yerine kendisini Kızıl Toprak'taki evinin penceresinden boşluğa bırakmıştır. Öldüğünde 29 yaşında olan Nilgün Marmara'nın mezarı Karacaahmet'tedir. Yakın arkadaşı Cemal Süreya, Nilgün Marmara'nın vefatının ardından şu sözleri kaleme aldı. Nilgün ölmüş. 5. kattaki evinin penceresinden kendini aşağı atarak canına kıymış. Ece Ayhan söyledi. Çok değişik bir insandı Zelda. Akşamları belli bir saatten sonra kişilik, hatta beden değiştiriyor gibi gelirdi bana. Yüzü alarır, bakışlarına çok güzel ama ürkütücü bir parıltı eklenirdi. Çok da gençti. Sanırım 30'una değmemişti daha. Ece ile Gergedan için yaptığımız söyleşide ondan söz ettim. Bu dünyayı başka bir hayatın bekleme salonu ya da vakit geçirme yeri olarak görüyordu. Dönüp baktığımda bir acı da buluyorum Nilgün'ün yüzünde. O zamanlar görememiştim. Bugün ortaya çıkıyor. Erken yaşta intiharı tercih ederek bekleme salonu olarak gördüğü dünyayı terk eden Nilgün Marmara, 1980 kuşağının fenomen şairlerindendir. Feminist hareketin tüm dünyada kazandığı ivme ve ülkemizdeki popülaritesiyle 80'li yıllarda yazılan yeni Türk şiiri birbirine denk düşmektedir. Türk şiiri 80'li yıllarda yeni bir kimliğe bürünürken birçok kadın şair de bu gelişimin içinde kendi yerini edinmiştir. İşte 80 kuşağı içerisinde kadın şairlerden Lale Müldür, Gülseli İnal ve Nilgün Marmara adından söz ettirmeyi başarmışlardır. Marmara'nın ardından söz ettirmesinde ve okunuyor olmasında efsaneleşmiş intiharı değil, imgeyi şiirin merkezine alması ve dışa vurumcu söylemi son derece etkili olmuştur. Genç yaşta intiharı seçen şairin ölümü hakkında Ece Ayhan yüzünden, çocuğu olmadığı için ya da Sylvia Plath'tan etkilendiği için intihar ettiği yönünde pek çok efsanevi bilgi, söylenti ve magazin haberi yayılmıştır. Bu bakımdan 2016'da yayımlanan defterlerle Nilgün Marmara adı etrafında dönen spekülasyonlar, yalan haberler, yanlış ithaflar sona ermiştir. Kitap gündelik yaşama, çevresine, ilişkilerine bakışını yansıtarak şimdiye kadar bilinenden, varsayılandan farklı bir Nilgün Marmara portresinde gözler önüne sermektedir. Değerli dinleyenlerimiz, edebiyat güncesindeki yolculuğumuz burada sona eriyor. Bu hafta sizlerle Nilgün Marmara'nın hayatını ve eserlerini paylaştık. Haftaya farklı bir ismin sanat öyküsüyle sizlerle olmak dileğiyle edebiyat ve sanatla kalın, hoşça kalın.

0: Edebiyat Güncesi. Hazırlayan Fatma Vural, sunan Nurşen Karadeniz. Türk ve dünya edebiyatının önemli isimlerinin edebi kişilikleri ve eserlerinin paylaşıldığı Edebiyat Güncesi sona erdi.
1: Saat 20.
2: Şimdi hava durumu.
3: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 19-35 derece, Bilecik 18-32, Bursa 21-35, Çanakkale 23-35, Edirne 19-38, İstanbul 22-34, Kırklareli 20-34, Kocaeli 21-35, Sakarya 19-34, Tekirdağ 21-32 ve Yalova 20-32 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

Adana 22-36 derece, Antalya 25-38, Burdur 18-33, Hatay 22-31, Isparta 18-32, Kahramanmaraş 21-38, Mersin 25-33 ve Osmaniye 22-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 15-30 derece, Ankara 16-32, Çankırı 13-34, Eskişehir 17-32, Karaman 14-29, Kayseri 12-31, Kırıkkale 16-31, Kırşehir 15-29, Konya 17-30, Nevşehir 12-28, Niğde 15-30, Sivas 9-27 ve Yozgat 12-26 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu ve açık geçecek. Bartın 17-33 derece, Bolu 15-30, Düzce 18-33, Karabük 16-34, Kastamonu 11-31 ve Zonguldak 19-28 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya 15-32 derece, Artvin 13-24, Bayburt 7-25, Çorum 12-31, Giresun 20-29, Gümüşhane 9-26, Ordu 18-29, Rize 18-28, Samsun 19-30, Sinop 20-32, Tokat 14-30 ve Trabzon 19-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Ağrı 8-28 derece, Ardahan 5-21, Bingöl 17-34, Bitlis 11-27, Elazığ 16-33, Erzincan 13-31, Erzurum 7-26, Hakkari 16-31, Iğdır 17-31, Kars 6-23, Malatya 15-33, Muş 14-31, Tunceli 15-34, Şırnak 24-34 ve Van 13-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 23-38 derece, Batman 18-39, Diyarbakır 17-37, Gaziantep 21-38, Kilis 23-37, Mardin 23-35, Şanlıurfa 25-38 ve Siirt 23-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, batısı az bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar güney ve güneybatıdan 3 ila 5. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Kuzeyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az

olumsuz. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye gidenizin de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Sındırgı ilçesi olan ve saat 15.56'da meydana gelen sarsıntı 11,33 kilometre derinlikte kaydedildi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sapanca'da düzenlenen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının kapanışında konuştu. AK Parti olarak çeyrek asırda, Cumhuriyet tarihinde başka hiçbir hükümete nasip olmayan büyük bir başarı hikayesine imza attıklarını dile getiren Erdoğan, 25 yıldır ilkelerimizden taviz vermedik, kendimizi yenilemekten ve ufkumuzu genişletmekten vazgeçmedik. Bu teşkilat, bu parti, bu hareket sadece 86 milyonun değil, aynı zamanda ümmetin de umududur. Biz sadece kendi insanımızın değil, bütün dünyadaki mazlumların duasını alan bir hareketiz. Millet için, memleket için, Türkiye'nin genç nesilleri, gözleri umutla parlayan çocukları için çıktığımız bu yolda sizlerle birlikte kol kola, yürek yüreğe daha niceler yürümeye devam edeceğiz, dedi. Konuşmasında Gazze'de yaşanan soykırıma da değinen Erdoğan, Gazze'de bir soykırım yaşandı, saldırılar halen de devam ediyor, yükünüz çok ağır. Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak, bunu ihmal edemeyiz. Yapmanız gereken davanıza dört elle sarılmak, daha çok çalışmak, daha çok gayret etmektir. Yorulan varsa kenara gelsin, dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin ifadelerini kullandı. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'le İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi adli kontrol şartıyla diğer şüpheli ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve 19 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Türkiye'nin en büyük bin ihracatçısı belli oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından hazırlanan 2025 yılı Türkiye'nin ilk bin ihracatçısı araştırmasının sonuçlarına göre geçen yıl en çok ihracat yapan şirket 17,8 milyar dolarla Türk Hava Yolları oldu. Türk Hava Yolları'nı 11,4 milyar dolarla Ford Otomotiv, 3,9 milyar dolarla Toyota Otomotiv izledi. 2025'te en yüksek ihracat yapan ilk bin firmanın toplam ihracatı 182 milyar 171 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'nin 2025 yılı toplam mal ve hizmet ihracatı ise 395,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştı. Suudi Arabistan'da ulusal petrol şirketi Aramco'ya ait helikopterin Ras Tanura kentinde düşmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti. Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ölenlerin Suudi Arabistan vatandaşı olduğu, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Fransa'da da Mertemözel vilayetinde paraşütçüleri taşıyan sivil uçağın düşmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti. Ve spor, Wimbledon'da heyecan başlıyor. Teniste sezonun 3. Grand Slam turnuvası Wimbledon'un ana tablo maçları 29 Haziran Pazartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'da başlayacak. All England Low Tennis Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada tek kadınlarda 11 Temmuz Cumartesi günü, tek erkeklerde ise 12 Temmuz Pazar günü oynanacak finallerin ardından şampiyonlar belli olacak. Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez ikinci kez Wimbledon ana tablosunda, milli sporcumuz Ahmet Kaplan da Wimbledon'un quad tekerlekli sandalye kategorisinde mücadele edecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu'nun 1 ila 2. kilometrelerinde köprü derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle Kemalpaşa Köprüsü Menemen istikameti sağ ve emniyet şeritleri trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir yolunun 10 ila 11. kilometrelerinde her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü sağlanıyor. Sakarya Düzce yolunun 34 ila 35. kilometrelerinde Hendek Doğu çıkışında menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu. Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 29 Haziran Pazartesi günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdumuzun doğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 30 Haziran Salı günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 1 Temmuz Çarşamba günü yurdumuzun batı ve kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Manisa çevreleriyle İzmir'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: için el ele.
1: Sevgili anne ve babalar, siz de en kıymetli varlıklarımız çocuklarımızın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde büyümesini arzu ediyorsanız, dolayısıyla sağlıklı bir toplum hayal ediyorsanız, gelin hep birlikte bu hayali gerçekleştirelim. Bunun için önce çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanımıza kulak vermenizi tavsiye ediyoruz. Biz soruyoruz, doçent doktor Fatma Nur Çakmak cevaplıyor. Sağlıklı bebekler için el ele programı başlıyor. Ben Emine Ertürk Karaaslan. Teknik yapımda Gülçin Çağlar. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Sağlıklı Bebekler İçin El Ele Derneği Başkanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanımız Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak şu anda telefonumuzun diğer ucunda. Hoş geldiniz sevgili hocam.
2: Merhaba Emine Hanım, nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
2: Çok teşekkür ederim. Çocuklarımıza sağlıklı, mutlu tatiller diliyorum.
1: Evet.
2: Aileleriyle birlikte güzel dinlenmelerini ve önümüzdeki yıla güzel bir hazırlıkla başlamalarını diliyorum.
1: Evet, artık yaz tatiline girildi ve yaz tatili etkinlikleri de başladı birçok çocuğumuz için. Bununla birlikte yaz tatilinin girmesiyle beraber de yaz aylarında çocuklarımızın başına gelebilecek kazalar da ön plana çıkmış oluyor. Dolayısıyla bağda, bahçede, havuzda, evet, spor alanında çocuklarımızın başına gelebilecek kazalar ve korunma yöntemleri konusunda bu haftaki programımızda konuşalım istiyorum.
2: Çok teşekkür ederiz. Tabii tatiller çok keyifli olması için dikkatimizin biraz daha arttığı bir dönem oluyor. Çünkü çocuklarımızla daha uzun süre zaman geçiriyoruz. Özellikle su ve denize bağlı, havuz denize bağlı çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü çocuklarımızın mutlaka kaç yaşında olursa olsun deniz, havuzda tehlikeler bekleyebiliyor. Bu tehlikelere karşı korumamız için mutlaka çocuklarımıza benimle göz teması kuracağın mesafede olduğunu söylememiz lazım. Ve çocuklarımızı mutlaka gördüğümüz alanda tutmamız lazım. Görme mesafemizde tutmamız lazım ki üzücü sonuçlara engel olabilelim. Ayrıca gene güneş yanıklarına karşı korunmak için mutlaka güneşin güzel ışınlarından ve bizi besleyici tarafından yararlanmak için güneşin çok kızgın olmadığı sabahın erken saatleri ondan önce ve saat 5'ten sonraki saatleri tercih etmemiz lazım güneşlenmek için. Eğer onun dışında yani 10 ile 5 arasında güneşte olmamızı gerektiren durumlar varsa da mutlaka çok iyi güneş kremi kullanmamız lazım. Geniş kenarlı şapkalar, gözlerimizi korumak için güneş gözlükleri kullanmamız gerekiyor. Yaz aylarında sıcaklar nedeniyle özellikle de çok sıcaklar oluyor. O nedenle de mutlaka sıvı kaybımız artıyor hepimizin. Özellikle 5 yaşın altında ve bilhassa 1 yaşın altındaki bebeklerimizin su ihtiyacı çok daha fazla oluyor. Onun için eğer anne sütü alıyorsa bebeğimiz mutlaka daha sık emzirilmesi ve idrar miktarının takip edilmesi, gene yaşlılarımızın su ihtiyacının arttığı göz önünde bulundurulursa da onların da mutlaka bol idrar yapacak şekilde su tüketiminin ve sulu gıda tüketiminin artırılması önerilenler arasında. Mutlaka bu sağlıklı beslenmeye, özellikle sulu gıdalardan zengin beslenmeye çok dikkat etmemiz lazım. Güneşin çok kızgın olduğu saatlerde de dışarılarda olmamaya özen göstermemiz lazım. Ayrıca kırsal kesimi düşünecek olursak, kırsal kesimde sağ olsun çiftçilerimiz bizim için çok yoruluyorlar, çok çalışıyorlar. Onların da su ve sulu gıda tüketimlerini artırmalarını çok rica ediyoruz ve öneriyoruz ki kendi sağlıklarını korusunlar, aileleriyle daha güzel günler görsünler. Ayrıca kırsal kesimde tarım ilaçlarından ve tarım aletlerinden çocuklarımızı korumamız da gerekiyor sevgili aileler. Onun için tarım ilaçlarının mutlaka kilitli dolaplarda, çocuklarımızın erişemeyeceği yerlerde bulundurulmasında yarar var. Bütün ilaçlarda ve bütün yakıcı, delici, batıcı cisimlerde olduğu gibi makas, bıçak ve tarım aletleri çok tehlikeli. Çocuklarımızın ortalıkta dolaşmaması lazım tarım aletleri kullanılırken. hep söylüyoruz, aman kaskınızı kullanın çiftçilerimize, inşaatlarda çalışan kişilere ve eğer çocuklarımız onların yanında bulunuyorsa mutlaka çocuklarımızın büyükler kontrolünde olmasında ve açık sahada bulunmamalarında yarar var. Tarla ve bahçe bağ kazalarına karşı korumamız için gene açık kuyulardan çocuklarımızı uzak tutmamız lazım. Ve Güneydoğu'da çok sık rastladığımız bir kaza şekli damdan düşmeler. Çünkü çok sıcak, dolayısıyla aileler çok fazla damda uyurlar. Ve çocuklarımız uyandıklarında veya bazen de yaşlılarımız uyandıklarında damdan düşmelere çok rastlarız. Acillere çok başvururlar. Onun için dam kazalarına karşı da önlemlerin alınmasını çok öneriyoruz ve çok rica ediyoruz sevgili ailelerimizden. Çünkü çok ciddi kafa travmalarıyla ve kazalarla ve kırıklarla karşımıza gelebiliyorlar. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor.
1: Bir de sevgili hocam, özellikle tarım yapılan alanlarda, güneyde, Çukurova'da, işte Antalya bölgesinde bu çocuklarımız aile bütçesine katkıda bulunmak, ailesine yardım etmek için de yaz tatillerinde çalışıyorlar. Çalışan çocuklarımız diye söyleyebiliriz. O çocuklarımızın da uğradığı bir takım kazalar var. Mesela belini sakatlıyor çocuk çok ağır kaldırdığı için ya da kesici alet kullandığı için kesici aletlerle yaralanıyor. Ya da işte yine tarlada başka türlü yaralanmalarla sonuçlanan bir sürü kazalar oluyor köylerde özellikle. Sadece sizin anlattığınız gibi değil tabii. Bu benim bahsettiğim bahçeye bağ işe giden çocuklar için geçerli. Çalışmaya giden çocuklar için geçerli.
2: Çok haklısınız Emine Hanımcığım. Tabii küçük çocuklarımızın da bazen aile bütçesine katkıda bulunmak için, bazen de sırf ailesiyle beraber olmak için etkinliklere katıldığı oluyor. O nedenle çocuklarımızın üzerinde olması gerekiyor gözlerimizin. Çok dikkatli olmamız lazım. Çünkü çocuklar, hep söylüyoruz, çocuklar bizim malımız değil. Çocuklar bize emanet. Bizden doğmuş, bizden olmuş olsalar bile bize emanetler. O emaneti çok iyi korumamız, çok iyi saklamamız ve onlara çok güzel bir gelecek hazırlamamız için gerekeni yapmamız, hepimizin, bütün erişkinlerin, tanıyalım tanımayalım, bizim yanımızda olsun veya dünyanın öbür ucunda olsun, mutlaka çocuklarımıza güzel bir gelecek hazırlamak hepimizin boynumuzun borcu. Zaten sizinle bu programları yapmamızın temel amacı da o. Ama çok dikkat etmemiz gereken, çocuklarımızı kazalara karşı korumamız gerektiği, hepimizin korumamız lazım çocuklarımızı kazalardan. Ve mümkünse de çocuklarımızı ağır işlerden uzak tutmamız lazım. Çünkü belki gönüllü olarak bizimle çalışmak isteseler bile onların bedenlerinde mutlaka hasar yaratıyor. Benim unutamadığım anılarımdan bir tanesi, çocuk işçilerimizin parmaklarındaki yaralanmalar, ne gibi yaralanmalar? Halı dokuma sırasında. Çocuklarımız halı dokurken çok minik parmaklarının olması dolayısıyla çok daha kıvrak ve çok daha fazla, çok daha dar bir alanda çok daha fazla ilmek atıyorlar. Dolayısıyla çok daha kaliteli halılar dokuyabiliyorlar. Ama bu onların ileriye dönük yaşantılarında ciddi parmak hastalıklarına ve eklem problemlerine yol açabiliyor. O nedenle çocuklarımızı mümkün olduğu kadar bu tür işlerden uzak tutmakta yarar var. Gene çocuklarımızı uzak tutmak istediğimiz işlerden bir tanesi de fabrika işçilikleri. Maalesef bundan yıllar önce ülkemizde değil ama dünyanın başka bir köşesinde çocuklarımız bir fabrikada çalışırken çocuklarımızın kaçmaması için çok büyük parmaklıklar örülerek ve kapılar kilitlenerek adeta hapis hayatı yaşatılarak çocuklar burada tutuluyor ve maalesef çok büyük bir yangında ciddi çocuklarımızın kayıplarıyla sonlanan bir felaket yaşanıyor. Bunlar hepimizin içine acıtan şeyler. O nedenle çocuklarımızı, hep ailelerden ricamız, çocuklarımızı nereye gönderiyorsak gönderelim. Bu iş hayatı olabilir, herhangi bir kurs olabilir, herhangi bir okul olabilir. Adı ne olursa olsun gönderdiğimiz yerde mutlaka çocuklarımızı denetlenmesini, ailelerden çok rica ediyoruz. Gittiği yer güvenli mi? Çocuğumuzun sağlığı için güvenli mi? Beden sağlığı için güvenli mi? Ruh sağlığı için güvenli mi? Yarın öbür gün çocuğumuzun bizimle iletişim kurmasında gölge düşürecek herhangi bir gelişme olacak mı diye mutlaka ve mutlaka çocuklarımızı emanet ettiğimiz kişilerin güvenilir kişiler olduğundan emin olmamız lazım. Hepimizin.
1: Evet, özellikle dediğiniz gibi çocuklarımızla şöyle bizim kendi yöremden ben hatırlıyorum. Boğulmalar yaz tatillerinde çok fazla oluyor. Özellikle dere kenarlarında, ırmak kenarlarında ki köylerde oturan çocuklarda bizim köyde çayın arasında bizim köyden çok fazla çocuk ve genç boğuldu, hala da devam ediyor. Çünkü belli bir yaşı geçtikten sonra 12-15 yaş aralığında özellikle diyorlar ki artık çocuklarımız ortaokullu oldu. Kendi başlarına gidebiliyorlar. Arkadaşlarına takılıp gidiyorlar. İşte efendim balık avlamaya gidiyorlar. Yüzmeye gidiyorlar sıcak olduğu için. Ya da başka evet. türlü eğlenceye gidiyorlar kendi aralarında aha. vakit geçirmek için.
2: Evet.
1: Ve
2: evet.
1: kötü sonuçlarla dönüyorlar.
2: Tabii,
1: yani ailesini tabii. çok büyük hüzüne bırakıyor. Hatta bir ailenin benim hatırladığım kadarıyla çok büyük şanssızlık sonucu sadece 4 tane erkek çocuğunun çayda boğulduğunu hatırlıyorum ben. Bu tür deniz kenarında ya da işte su kenarında oturan köylerde aileler birazcık daha çocuklarını kontrollü bırakırlarsa, kontrolü elden bırakmazlarsa bu tür kazalarda çocukların kayıpları sonucunda yaşanan çocuk kayıpları sonucuyla yaşanan kazalar da ortadan kalkmış olur.
2: Maalesef havuz, deniz gibi bulunan yerlerde bu tür kazalara çok rastlanıyor Emine Hanım'cığım. Ailelerden ricamız aman ne olur çocuklarımızı kontrollü olarak götürelim ve mümkün olduğu kadar çocuklarımızı denetim altında tutalım ki başlarına bu tür istenmeyen olaylar gelmesin diye.
1: Sevgili hocam, bir de yaz tatillerinde en çok hani çocuklarımızın başına gelen şeyler de havuzlardan ya da denizden hastalık kapmaları.
2: Evet. evet.
1: Bulaşıcı hastalıklar ya da kulüplerde, işte kreşlerde giden çocuklarımızın yazın çok fazla hazır gıda ile beslendikleri için mesela çocuklarımızı şeye götürüyorlar, havuza götürüyorlar. Havuza götürünce de gıdalar oraya taşınıyor. Orada sıcaktan dolayı bozuluyor. Sandviç hazırlanıyor mesela. Sandviç hazırlandığı için sandviç de sıcaktan bozuluyor. Çocuklarımız zehirleniyor. Böyle vakalar zaman zaman karşımıza geliyor.
2: Tabii çok maalesef oluyor bu tür şeyler. Havuz, deniz gibi veya yaz aylarında tabii ki bulaşıcı hastalıklar gıdaların iyi korunmamasına bağlı olarak özellikle ishal kusma ile seriden mide bağırsak hastalıkları, zehirlenmeler veya güneş çarpması veya solunum yolu hastalıkları veya su, deniz gibi özellikle havuzdan çocuklarımızın gözlerinde iltihaplanmalar gibi hastalıklar görülebiliyor. Ama özellikle çocuklarımızın ailelerinden ayrı olmaları veyahut da ailelerin daha fazla evde zaman geçirmeleri nedeniyle dolap kapakları gibi onlara çarpmalar, işte açık duran çekmecelere çarpmalar, küçük çocuklarımızın tuvaletlerde, banyolarda düşmeleri veyahut da daha da küçük çocuklarımızın açık kalan banyolarda klozetlerle oynarken yaşayabilecekleri kazalara karşı mutlaka banyonun, mutfağın kapılarının kapalı tutulması, çocuklarımızın erişemeyeceği şekilde kilitlenmesi öneriliyor ki çocuklarımıza bu tür kazalar başlarına gelmesin. Mutlaka ilaçların kapalı ve kilitli dolaplarda çocuklarımızın erişemeyeceği yerlerde olması gerekiyor. Yine bıçak, makas, raptiye, iğne, toplu iğne gibi batıcı, delici cisimlerin asla ortalıkta bırakılmaması ve bazı mesela özellikle tarım ilaçlarının veyahut da evde kullanılan temizlik malzemelerinin asla şişelerinin değiştirilmemesi öneriliyor. Neden? Mesela bir içecek şişesinin içine koyup bu yanımızda götürülebiliyor veya elimizde çok az kalmış, aman bu paketi atalım, herhangi bir içeceğin şişesine koyalım diye bir uygulama var. Bunu yaptığımız zaman çocuğumuz bunu içecek zannedip içerek çok ciddi mide, bağırsak ve özellikle yemek borusu yanıklarıyla karşımıza gelebiliyor ve yıllarca süren ameliyatlar ve tedaviler gerekli olabiliyor. Onun için bu konularda mutlaka ve mutlaka ailelerin çok dikkatli olması ve çocuklarımızı bu tehlikelerden korumamız gerekiyor ki sağlığımızı korumak hastalıkları tedavi etmekten çok daha kolay ve ucuzdur inancıyla çocuklarımızı geleceğe sağlıklı bir şekilde hazırlayalım.
1: Evet sevgili hocam, şimdi en çok yaşanan kazalardan birisi de bisiklet kazaları. Çünkü tatilin gelmesiyle birlikte çocuklarımız annelerinden babalarından bisiklet hediye istiyorlar.
2: Çok haklısınız, bisiklet, scooter, biraz daha büyük özellikle bu ergenlikte çocuklarımızın motosiklet merakı başlıyor. Ailelerinden izinsiz araba kullanma gibi kaçamaklar yapma arzuları oluyor. İyi ki bunu gündeme getirdiniz Emine Hanımcığım.
1: Bisiklet kazaları gerçekten çok ciddi yaralanmalara, hatta ölüme bile sebep olabiliyor. O yüzden ailelerin çok dikkat etmeleri gerekiyor. Ve çocukların, özellikle belli bir yaşa kadar olan çocukların mutlaka gözetimimiz altında bisiklete binmelerini sağlamamız gerekiyor. Belli bir yaşın üstündeki çocukların da kendi başına sadece bisiklet yolu olan yerlerde bisiklet kullanmasına izin vermemiz gerekiyor.
2: Emine amcığım, bisiklet kullanırken
1: kask takılması lazım.
2: Çok harikasınız. Bisiklet kullanırken, motosiklet kullanırken, geçen gün trafikte bir motosiklet kullanan genç gördüm. İki kişi binmişler. Arkada oturan kişinin kaskı vardı. Temelen arkadaşını korumak amaçlı ona kask takmış, fakat kendisinin yoktu. Yani muhtemelen ki arkadaşını korumak amaçlı bir tane kask var, onu arkadaşını koruyor. O kadar üzüntü duydum ki. Yani o kadar duygulu ve duyarlı ama kendini korumuyor. Kendini korumadığı anda arkadaşını koruması çok daha zayıf bir ihtimal oluyor halbuki. Onun için hem kendimizi koruyacağız hem sevdiklerimizi koruyacağız. Mutlaka ve mutlaka arkadaşlarımızı da koruyacağız ama öncelikle kendimizi koruyacağız.
1: Bir de sevgili hocam, en çok yaz tatilinde karşımıza çıkan böcek sokmaları.
2: Evet. Böcek sokması, akrep sokması.
1: Evet, akrep sokması. Arı alerjisi olan, mesela bizim genetik şeyimizde arı alerjisi var. Arı panzehirini taşımadığımız zaman dışarıya çıkma şansımız yok. Arı sokması zaman zaman da ölümcül sonuçlara sebep olabiliyor.
2: Ciddi, eğer arı alerjisi varsa dediğiniz gibi kesinlikle ölümcül olabilir. O nedenle mutlaka tatile çıkmadan önce doktoruyla görüşmeleri ve gerekli önlemleri alması lazım. Diğer böcek sokmaları için böyle bir önlem almaya gerek yok. Sadece eğer bu Kırım Kongo ateşi gene gündeme geldiği için söylemekte yarar var.
1: Evet, onu unuttuk.
2: Mutlaka eğer kırsal kesimde olacaksak mutlaka paçalarımızı çoraplarımızın içinde tutacak şekilde, tenimizin çıplak olmayacağı şekilde ve üzerimizde de herhangi bir şüpheli böcek görülmesi halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurmamız lazım. Akrep sokmaları, yılan sokmaları gibi hadiselerde derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor ki orada dediğiniz panzehirlerin uygulanması amacıyla.
1: Yanık kazalarında özellikle evde yaşanan küçük çocukların başına gelen çok ciddi yaralanmalar oluyor yaz tatillerinde özellikle.
2: Yanıklarda en önemli şeylerden bir tanesi, eğer sıcak su, çay veya sıcak içecek, çorba gibi yanıklar oluşmuşsa asla sevgili aileler kıyafetleri çıkartmıyoruz üstümüzden. Kıyafetlerimizle suyun içine sokuluyor. Yani bu bir kova olabilir, yani başını koruyacak şekilde. Bu bir kova olabilir, leğen olabilir, küvet olabilir, ne olursa olsun. Çünkü kıyafeti çıkartmaya çalışırken cildimizi soyuyoruz. Oysa cilt kendi kendini onarabilir. Buna izin vermek için asla kıyafeti çıkartmıyoruz. Yani kıyafeti çıkartmak demek cildi söküp atmak, soymak demek. Bunu engellemek için kıyafetimizle beraber suyun içine batırıyoruz hastamızı. Boğulmayacak tabii ki. Başını koruyoruz. Nefes alması, başı dışarıda duracak şekilde. vücudunun ne kadar kısmı yandıysa tamamını bile suya, küvetin içine sokabiliriz. Ilık suya sokabiliriz, buzlu suya sokabiliriz. Zaten havalar çok sıcak. Ne yaparsak yapalım ama suyun içinde en az yarım saat duracak şekilde, temiz suyun içinde duracak şekilde yanıklara karşı korumamız lazım. Ondan sonra da en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması öneriliyor sevgili aileler.
1: Evet sevgili hocam, programımızın da yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Bu kazalarla ilgili, çocuklarımızın başına gelebilecek kazalarla ilgili ve epey bilgi verdik. Ama sizin özet olarak geçersek neler söylersiniz?
2: Mutlaka çocuklarımızı gözümüzün önünde tutmamız gerekiyor. Mutlaka çocuklarımızla yaz tatilinde daha bol zaman geçirmemizde yarar var. Çocuklarımıza günlük neler yaptıklarını sohbet etmemizde, kendi günümüzü küçük özetler halinde anlatmamız, birbirimize anlatmamız, anne babanın birbirine anlatması, çocuklarımızın anlatması için sorular sormamız, onlara fırsat tanımamız, küçük çocuklarımıza resim çizdirmemiz, resmi bize anlatmalarını sağlamamız, o resimde neleri anlatmış, hangi oyunlar oynanmış, o gün okulda neler olmuş, hadi gel biz çocuk olalım sen bizim öğretmenimiz ol diye çocuklarımıza küçük oyunlar kurarak onların günlerinin nasıl geçtiği hakkında bilgi edinmek için fırsat tanımamızda yarar var. Mutlaka çocuklarımıza yatmadan önce 14 yaşına kadar kitap okunması, ebeveynlerin kitap okuması öneriliyor. Çocuklarımızın kalplerini sevgi, saygı, dostlukla doldurmak için, çocuklarımızın büyüdüğü sırada duygularının, düşüncelerini izlememiz gerekiyor. Onun için mümkün olduğu kadar çok çocuklarımıza beraber olalım. Mümkünse sabah kahvaltımızı beraber yapalım ama sabah kahvaltısını beraber yapamıyorsak bile akşam yemeğini sevgili aileler mutlaka beraber yiyelim. Çünkü akşam yemeğinin kutsal olduğunu çocuklarımıza daha şimdiden öğretmemize yarar var. Yeni doğan bebeğinizi bile lütfen kucağınıza alın. Sizinle beraber akşam sofrasına otursun. Akşam soframızda telefon, televizyon, gazete olmasın lütfen. Sadece meteorolojinin sesi, radyosunun güzel şarkıları olsun. Veya sizin ailenizin anılarının olduğu güzel şarkıları dinleyin. Onların güzelliklerini birbirinize anlatın. Çocuklarımızın kalplerine, yüreklerine sevgi, saygı, dostlukla dolduralım. Ve çocuklarımıza güzel bir gelecek vaat etmek, onları ayakları üstünde sapasağlam, onurlu, ahlaklı durmaya hazırlayalım. Ve onları kazalardan, sakatlıklardan korurken aynı zamanda çok keyifli bir yaz tatili geçirmelerine de fırsat vermiş olalım.
1: Çok teşekkür ederim sevgili hocam. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın diyelim, olmaz mı?
2: Çok memnun olurum. Bütün ailelere sağlıklı, mutlu tatiller diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Sevgili dinleyenlerimiz, Sağlıklı Bebekler İçin El Ele programımızın bugün de sonuna geldik. Bugünkü programımızda yaz tatilindeki çocuklarımızın başına gelebilecek kazalardan bahsettik. Sizleri bilgilendirmeye çalıştık. Önümüzdeki hafta başka bir konuda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Sağlıklı Bebekler İçin El Ele Derneği Başkanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar Uzmanımız Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak, ben Emine Ertürk Karaaslan ve Teknik Masada Gülçin Çağlar hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Hoşça kalın.
0: Sağlıklı bebekler için el ele. Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 19-35 derece, Bilecik 18-32, Bursa 21-35, Çanakkale 23-35, Edirne 19-38, İstanbul 22-34, Kırklareli 20-34, Kocaeli 21-35, Sakarya 19-34, Tekirdağ 21-32 ve Yalova 20-32 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 16-30 derece, Aydın 25-40, Denizli 23-37, Kütahya 16-30, İzmir 25-38, Manisa 23-38, Muğla 22-36 ve Uşak 18-32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 22-36 derece, Antalya 25-38, Burdur 18-33, Hatay 22-31, Isparta 18-32, Kahramanmaraş

31, Kırıkkale 16 31, Kırşehir 15 29, Konya 17 30, Nevşehir 12 28, Niğde 15 30, Sivas 9 27 ve Yozgat 12 26 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu ve açık geçecek. Bartın 17-33 derece, Bolu 15-30, Düzce 18-33, Karabük 16-34, Kastamonu 11-31 ve Zonguldak 19-28 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya 15-32 derece, Artvin 13-24, Bayburt 7-25, Çorum 12-31, Giresun 20-29, Gümüşhane 9-26, Ordu 18-29, Rize 18-28, Samsun 19-30, Sinop 20-32, Tokat 14-30 ve Trabzon 19-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Ağrı 8-28 derece, Ardahan 5-21, Bingöl 17-34, Bitlis 11-27, Elazığ 16-33, Erzincan 13-31, Erzurum 7-26, Hakkari 16-31, Iğdır 17-31, Kars 6-23, Malatya 15-33, Muş 14-31, Tunceli 15-34, Şırnak 24-34 ve Van 13-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 23-38 derece, Batman 18-39, Diyarbakır 17-37, Gaziantep 21-38, Kilis 23-37, Mardin 23-35, Şanlıurfa 25-38 ve Siirt 23-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 29 Haziran Pazartesi günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda batıdan, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. 30 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde doğusunda 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3

5, akşam saatlerinden itibaren 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 1,5, akşam saatlerinden itibaren 2 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Kuzey Ege'nin kuzeyinde 2,5 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. 1 Temmuz Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren doğusunda 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in doğusunda 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0,5 ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyinde 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3 ila 5, batısında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Akdeniz'in batısında 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi bu hafta yoğun mesai yapacak. Meclis Genel Kurulu, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri de içeren kanun teklifiyle kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen kanun teklifinin görüşmelerine 30 Haziran Salı günü başlayacak. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylarla çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin tüm yönleriyle araştırılması, çözüm önerileri geliştirilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu da bu hafta toplanacak. Dilekçe Komisyonu'yla İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Alt Komisyon toplanarak gündemindeki konuları görüşecek. Siber suçlarla mücadele kapsamında 29 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 409 şüpheliden 213'ü tutuklandı, 117'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor. Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz cuma günü 77 yaşında vefat eden İnanır için Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde cenaze töreni düzenlendi. Harbiye'deki törenin ardından İnanır'ın naaşı Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan sığır cinsi hayvanların tanımlanması, tescili ve izlenmesi yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre sığırların plastik kulak küpelerinde barkod sisteminin yanı sıra kare kod da kullanılabilecek. Yeni uygulamayla hayvanların doğumdan kesime kadar olan süreçlerinin dijital ortamda daha etkin şekilde takip edilmesi amaçlanıyor. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu öncülüğünde İstanbul'da düzenlenen rekor denemesinde 5000 kostümlü folklorcu aynı anda horon oynayarak Guinness Rekorlar kitabına girdi. Horon Bizumdur sloganıyla Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenlenen ve startı İstanbul Valisi tarafından verilen rekor denemesinde çeşitli illerden gelen folklorcular yaklaşık 3 dakika boyunca horon oynadı. 5000 folklorcu Guinness hakemlerinin değerlendirmesinin ardından rekor başarıyı horon oynayarak kutladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın Krasnodar ve Yaroslav bölgelerinde iki petrol rafinerisine yönelik saldırılar düzenlediklerini bildirdi. Zelenski sosyal medya hesabından "Rusya'nın bu savaşı yürütme kabiliyetini zayıflatan operasyonlarımıza devam ediyoruz" şeklinde açıklama yaptı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Avrupa'da etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle 21 Haziran'dan bu yana 1300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ve spor at yarışlarında 100. Gazi koşusunu Emrah Nalçakan'ın sahibi olduğu jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı Bay Nalçakan isimli safkan kazandı. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 8. yarışı Avusturya Grand Prix'sini Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu George Russell kazandı. Formula 1'de sezon 5 Temmuz Pazar günü koşulacak Büyük Britanya Grand Prix'siyle devam edecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu'nun 1 ila 2. kilometrelerinde köprü derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle Kemalpaşa Köprüsü Menemen istikameti sağ ve emniyet şeritleri trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir yolunun 10 ila 11. kilometrelerinde her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü sağlanıyor. Sakarya Düzce yolunun 34 ila 35. kilometrelerinde Hendek Doğu çıkışında menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Havadurumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parça bulutlu 17 derece, Atina az bulutlu 24, Belgrad az bulutlu 22, Berlin gök gürültülü sağanak yağışı 24, Helsinki az bulutlu 10, Kiev az bulutlu 22, Kopenhag parça bulutlu 17, Londra parça bulutlu 14, Madrid az bulutlu 19, Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Paris parça bulutlu 17, Priştine az bulutlu 19, Roma az bulutlu 22, Saraybosna az bulutlu 17, Sofya az bulutlu 19, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 22 ve Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 20 derece, Aşgabat parça bulutlu 17, Astana gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Bağdat az bulutlu 24, Bakü parça bulutlu 19, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Duşanbe az bulutlu 25, Kabil az bulutlu 18, Kerkük az bulutlu 26, Kuveyt az bulutlu 33, Medine az bulutlu 29, Mekke az bulutlu 32, Riyad az bulutlu 28, Şam az bulutlu 19, Tahran az bulutlu 23, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Tiflis parça bulutlu 16 ve Tokyo parça bulutlu 20 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece, Kahire az bulutlu 22, Melbourne parça bulutlu 9, Montreal az bulutlu 19, New York parça bulutlu 22, Sydney az bulutlu 13 ve Washington parça bulutlu 22 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadurlunga az bulutlu 22 derece, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Ümcine az bulutlu 22, Kırcaali az bulutlu 18, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Komrat az bulutlu 22, Köstence az bulutlu 22, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Podgorica az bulutlu 23, Selanik parça bulutlu 23, Şumna az bulutlu 18, Taraklia az bulutlu 23, Balkaneş az bulutlu 22, Zenitsa az bulutlu 20, Gazimogosa açık 22, Girne açık 24, Lefkoşa açık 22 ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 19 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Sizde ya da bir yakınınızda 41 derece veya daha yüksek vücut sıcaklığı ve buna bağlı sıcak ve kuru deri,
1: hızlı ve kuvvetli nabızla muhtemel şuur kaybı gözlemliyorsanız,
0: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
1: Güneş çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
0: Bu durum tıbbi açıdan aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
1: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
0: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
1: Güneş çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
0: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.
1: Hastaya kesinlikle su veya herhangi bir sıvı verilmemelidir.

0: Klasik Müzik Saati. Hazırlayan ve sunan Ali Yılmaz.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan hepinize sevgiler, saygılar, sevgili dinleyicilerim. Klasik Müzik Saati programımız başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan ben Ali Yılmaz. Teknik masada bana Cenk Balat yardımcı olacak. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Sizler için bugünkü programın ilk bölümünden operalardan derlemeler sizlere sunacağız sevgili dinleyicilerimiz. Birazdan bu eserleri de sizlerle paylaşıyoruz. Programımız başlıyor. Bugünkü programımda sizler için seçmiş olduğum bestecileri de ve eserlerini de paylaşmak istiyorum. İlk olarak sizlere Avusturyalı besteci Wolfgang Amadeus Mozart'ın Maskeli Balı operasından bir bölümle sizlere merhaba diyeceğiz. Ardından İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin Turandot operasından Nessun Dorma diyecek sanatçımız. Hemen bir başka besteciye, İtalyan besteci Ruggero Leoncavallo'nun Pagliaccio operasından sizlere Vesti la Giubba adlı aryayı dinleteceğim. İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin La Traviata operasında Sempre Libera diyecek sanatçımız sevgili dinciler. Bir başka hemen bestecinin eserini sizlere sunmak istiyorum. Fransız besteci Sensa'nın Samson Dalila operasından sizlere seçtiğim eserle bugünkü programımızın opera bölümünü noktalayacağız sevgili dinleyicilerim. Şimdi bu eserleri sizlere sunuyoruz. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndasınız. Klasik Müzik Saati programımız başladı.

Amoroso.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda sizler için seçmiş olduğum klasik müzik saatinin ilk bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. İkinci bölümde sizlerle bir arada olacağız. Radyolarınızın başından ayrılmayın diyoruz. İkinci bölümde yine sizlerle bir arada olacağız. Şimdilik sevgiler, saygılar sunuyorum. Görüşmek üzere.
1: Klasik Müzik Saati. Hazırlayan ve sunan Ali Yılmaz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 19-35 derece, Bilecik 18-32, Bursa 21-35, Çanakkale 23-35, Edirne 19-38, İstanbul 22-34, Kırklareli 20-34, Kocaeli 21-35, Sakarya 19-34, Tekirdağ 21-32 ve Yalova 20-32 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 16-30 derece, Aydın 25-40, Denizli 23-37, Kütahya 16-30, İzmir 25-38, Manisa 23-38, Muğla 22-36 ve Uşak 18-32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 22-36 derece, Antalya 25-38, Burdur 18-33, Hatay 22-31, Isparta 18-32, Kahramanmaraş 21-38, Mersin 25-33 ve Osmaniye 22-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 15-30 derece, Ankara 16-32, Çankırı 13-34, Eskişehir 17-32, Karaman 14-29, Kayseri 12-31, Kırıkkale 16-31, Kırşehir 15-29, Konya 17-30, Nevşehir 12-28, Niğde 15-30, Sivas 9-27,

Orta ve Doğu bölümünde hava parçalı bazı bulutlu geçecek. Amasya 15-32 derece, Artvin 13-24, Bayburt 7-25, Çorum 12-31, Giresun 20-29, Gümüşhane 9-26, Ordu 18-29, Rize 18-28, Samsun 19-30, Sinop 20-32, Tokat 14-30 ve Trabzon 19-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı bazı bulutlu geçecek. Ağrı 8-28 derece, Ardahan 5-21, Bingöl 17-34, Bitlis 11-27, Elazığ 16-33, Erzincan 13-31, Erzurum 7-26, Hakkari 16-31, Iğdır 17-31, Kars 6-23, Malatya 15-33, Muş 14-31, Tunceli 15-34, Şırnak 24-34 ve Van 13-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 23-38 derece, Batman 18-39, Diyarbakır 17-37, Gaziantep 21-38, Kilis 23-37, Mardin 23-35, Şanlıurfa 25-38 ve Siirt 23-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzey yoldan, gece saatlerinde doğusunda güneybatıdan, sabah saatlerinden itibaren genelinde kuzeybatıdan, Doğu Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde yer yer 7, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzey Ege'nin kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeyi ile sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Man Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi bu hafta yoğun mesai yapacak. Meclis Genel Kurulu, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri de içeren kanun teklifiyle kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen kanun teklifinin görüşmelerine 30 Haziran Salı günü başlayacak. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylarla çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin tüm yönleriyle araştırılması, çözüm önerileri geliştirilmesi ve benzer olayların önlenmesi

düzenlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu da bu hafta toplanacak. Dilekçe Komisyonu'yla İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Alt Komisyon toplanarak gündemindeki konuları görüşecek. Siber suçlarla mücadele kapsamında 29 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 409 şüpheliden 213'ü tutuklandı, 117'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor. Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz cuma günü 77 yaşında vefat eden İnanır için Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde cenaze töreni düzenlendi. Harbiye'deki törenin ardından İnanır'ın naaşı Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından ulus mezarlığında toprağa verildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan sığır cinsi hayvanların tanımlanması, tescilli ve izlenmesi yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre sığırların plastik kulak küpelerinde barkod sisteminin yanı sıra kare kod da kullanılabilecek. Yeni uygulamayla hayvanların doğumdan kesime kadar olan süreçlerinin dijital ortamda daha etkin şekilde takip edilmesi amaçlanıyor. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu öncülüğünde İstanbul'da düzenlenen rekor denemesinde 5000 kostümlü folklorcu aynı anda horon oynayarak Guinness Rekorlar kitabına girdi. Horon Bizumdur sloganıyla Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenlenen ve startı İstanbul Valisi tarafından verilen rekor denemesinde çeşitli illerden gelen folklorcular yaklaşık 3 dakika boyunca horon oynadı. 5000 folklorcu Guinness hakemlerinin değerlendirmesinin ardından rekor başarıyı horon oynayarak kutladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın Krasnodar ve Yaroslav bölgelerinde iki petrol rafinerisine yönelik saldırılar düzenlediklerini bildirdi. Zelenski sosyal medya hesabından "Rusya'nın bu savaşı yürütme kabiliyetini zayıflatan operasyonlarımıza devam ediyoruz" şeklinde açıklama yaptı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Avrupa'da etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle 21 Haziran'dan bu yana 1300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ve spor at yarışlarında 100. Gazi koşusunu Emrah Nalçakan'ın sahibi olduğu jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı Bay Nalçakan isimli safkan kazandı. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 8. yarışı Avusturya Grand Prix'sini Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu George Russell kazandı. Formula 1'de sezon 5 Temmuz Pazar günü koşulacak Büyük Britanya Grand Prix'siyle devam edecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu'nun 1 ila 2. kilometrelerinde köprü derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle Kemalpaşa Köprüsü Menemen istikameti sağ ve emniyet şeritleri trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir yolunun 10 ila 11. kilometrelerinde her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü sağlanıyor. Sakarya Düzce yolunun 34 ila 35. kilometrelerinde Hendek Doğu çıkışında menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 29 Haziran Pazartesi günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdumuzun doğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 30 Haziran Salı günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 1 Temmuz Çarşamba günü yurdumuzun batı ve kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Manisa çevreleriyle İzmir'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Klasik Müzik Saati. Hazırlayan ve sunan Ali Yılmaz.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Klasik Müzik Saati programımızın ikinci bölümü başladı. Programı hazırlayan ve sunan ben Ali Yılmaz. Kumanda masasında Cenk Balat bana yardımcı olacak. Hem sesimi hem çalacağımız eserleri kulaklarınıza kadar ulaştıracak. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Programımızın bu bölümde sizler için seçmiş olduğum ezgiler, inanın ki günün bütün yorgunluğunu üzerinizden atmış olacaksınız bu ezgileri dinlerken. Ben bu ezgileri dinlerken çok mutlu oluyorum. Sizler de mutlu olun. Evet, bu güzel ezgileri hemen geçelim. Sözü fazla uzatmadan sizlere bu güzel ezgileri sunuyoruz. Romeo Juliet, Dans Ediyoruz, Adagio Aranjuez, Plaj, Lambada, Aşk Hikayesi, Baba, Elhamra'nın anıları, sonsuz aşkla programımızı devam ettirelim. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndasınız. Klasik Müzik Saati programımız başladı.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Klasik Müzik Saati programını dinlediniz. Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Ali Yılmaz. Kumanda masasında Jack Balat bana yardımcı oldu. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Tabii ki en büyük teşekkür siz sevgili dinleyicilerim. Bizlere zaman ayırıp programımızı dinlediğiniz için ayrı ayrı hepinize teşekkürlerimi iletiyorum. Haftaya pazar günü yine sizlerle bir arada olmak umuduyla. Sevgiler, saygılar, hoşça kalın.
1: Klasik Müzik Saati. Hazırlayan ve sunan Ali Yılmaz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 19-35 derece, Bilecik 18-32, Bursa 21-35, Çanakkale 23-35, Edirne 19-38, İstanbul 22-34, Kırklareli 20-34, Kocaeli 21-35, Sakarya 19-34, Tekirdağ 21-32 ve Yalova 20-32 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 16-30 derece, Aydın 25-40, Denizli 23-37, Kütahya 16-30, İzmir 25-38, Manisa 23-38, Muğla 22-36 ve Uşak 18-32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 22-36 derece, Antalya 25-38, Burdur 18-33, Hatay 22-31, Isparta 18-32, Kahramanmaraş 21-38, Mersin 25-33 ve Osmaniye 22-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 15-30 derece, Ankara 16-32, Çankırı 13-34, Eskişehir 17-32, Karaman 14-29, Kayseri 12-31, Kırıkkale 16-31, Kırşehir 15-29, Konya 17-30, Nevşehir 12-28, Niğde 15-30, Sivas 9-27 ve Yozgat 12-26 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu ve açık geçecek. Bartın 17

45, Çorum 12, 31, Giresun 20, 29, Gümüşhane 9, 26, Ordu 18, 29, Rize 18, 28, Samsun 19, 30, Sinop 20, 32, Tokat 14, 30 ve Trabzon 19, 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Ağrı 8, 28 derece. Ardahan 5, 21. Bingöl 17, 34. Bitlis 11, 27. Elazığ 16, 33. Erzincan 13, 31. Erzurum 7, 26. Hakkari 16, 31. Iğdır 17, 31. Kars 6, 23. Malatya 15, 33. Muş 14, 31. Tunceli 15, 34, Şırnak 24, 34 ve Van 13, 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 23, 38 derece, Batman 18, 39, Diyarbakır 17, 37, Gaziantep 21, 38, Kilis 23, 37, Mardin 23, 35, Şanlıurfa 25, 38, ve Siirt 23-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, batısı az bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar güney ve güneybatıdan 3 ila 5. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Kuzeyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde

derecesinde ısıtacak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre, yarış uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde ısıtacak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre, yarış uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Sındırgı ilçesi olan ve saat 15.56'da meydana gelen sarsıntı 11,33 kilometre derinlikte kaydedildi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sapanca'da düzenlenen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının kapanışında konuştu. AK Parti olarak çeyrek asırda, Cumhuriyet tarihinde başka hiçbir hükümete nasip olmayan büyük bir başarı hikayesine imza attıklarını dile getiren Erdoğan, 25 yıldır ilkelerimizden taviz vermedik, kendimizi yenilemekten ve ufkumuzu genişletmekten vazgeçmedik. Bu teşkilat, bu parti, bu hareket sadece 86 milyonun değil, aynı zamanda ümmetin de umududur. Biz sadece kendi insanımızın değil, bütün dünyadaki mazlumların duasını alan bir hareketiz. Millet için, memleket için, Türkiye'nin genç nesilleri, gözleri umutla parlayan çocukları için çıktığımız bu yolda sizlerle birlikte kol kola, yürek yüreğe daha niceler yürümeye devam edeceğiz, dedi. Konuşmasında Gazze'de yaşanan soykırıma da değinen Erdoğan, Gazze'de bir soykırım yaşandı, saldırılar halen de devam ediyor. Yükünüz çok ağır. Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak. Bunu ihmal edemeyiz. Yapmanız gereken davanıza dört elle sarılmak, daha çok çalışmak, daha çok gayret etmektir. Yorulan varsa kenara gelsin, dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin ifadelerini kullandı. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'le İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi adli kontrol şartıyla diğer şüpheli ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve 19 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Türkiye'nin en büyük bin ihracatçısı belli oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından hazırlanan 2025 yılı Türkiye'nin ilk bin ihracatçısı araştırmasının sonuçlarına göre geçen yıl en çok ihracat yapan şirket 17,8 milyar dolarla Türk Hava Yolları oldu. Türk Hava Yolları'nı 11,4 milyar dolarla Ford Otomotiv, 3,9 milyar dolarla Toyota Otomotiv izledi. 2025'te en yüksek ihracat yapan ilk bin firmanın toplam ihracatı 182 milyar 171 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'nin 2025 yılı toplam mal ve hizmet ihracatı ise 395,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştı. Suudi Arabistan'da ulusal petrol şirketi Aramco'ya ait helikopterin Ras Tanura kentinde düşmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti. Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ölenlerin Suudi Arabistan vatandaşı olduğu, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Fransa'da da Mertemözel vilayetinde paraşütçüleri taşıyan sivil uçağın düşmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti. Ve spor, Wimbledon'da heyecan başlıyor. Teniste sezonun 3. Grand Slam turnuvası Wimbledon'un ana tablo maçları 29 Haziran Pazartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'da başlayacak. All England Low Tenis Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada tek kadınlarda 11 Temmuz Cumartesi günü, tek erkeklerde ise 12 Temmuz Pazar günü oynanacak finallerin ardından şampiyonlar belli olacak. Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez ikinci kez Wimbledon ana tablosunda, milli sporcumuz Ahmet Kaplan da Wimbledon'ın kuat tekerlekli sandalye kategorisinde mücadele edecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu'nun 1 ila 2. kilometrelerinde köprü derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle Kemalpaşa Köprüsü Menemen istikameti sağ ve emniyet şeritleri trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kırşehir yolunun 10 ila 11. kilometrelerinde her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü sağlanıyor. Sakarya-Düzce yolunun 34 ila 35. kilometrelerinde Hendek Doğu çıkışında menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parça bulutlu 17 derece, Atina az bulutlu 24, Belgrad az bulutlu 22, Berlin gök gürültülü sağanak yağışı 24, Helsinki az bulutlu 10, Kiev az bulutlu 22, Kopenhag parça bulutlu 17, Londra parça bulutlu 14, Madrid az bulutlu 19, Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Paris parça bulutlu 17, Priştine az bulutlu 19, Roma az bulutlu 22, Saraybosna az bulutlu 17, Sofya az bulutlu 19, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 22 ve Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 20 derece, Aşgabat parça bulutlu 17, Astana gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Bağdat az bulutlu 24, Bakü parça bulutlu 19, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Duşanbe az bulutlu 25, Kabil az bulutlu 18, Kerkük az bulutlu 26, Kuveyt az bulutlu 33, Medine az bulutlu 29, Mekke az bulutlu 32, Riyad az bulutlu 28, Şam az bulutlu 19, Tahran az bulutlu 23, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Tiflis parça bulutlu 16 ve Tokyo parça bulutlu 20 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece, Kahire az bulutlu 22, Melbourne parça bulutlu 9, Montreal az bulutlu 19, New York parça bulutlu 22, Sydney az bulutlu 13 ve Washington parça bulutlu 22 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadurlunga az bulutlu 22 derece, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Ümcine az bulutlu 22, Kırcaali az bulutlu 18, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Komrat az bulutlu 22, Köstence az bulutlu 22, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Podgorica az bulutlu 23, Selanik parça bulutlu 23, Şumna az bulutlu 18, Taraklia az bulutlu 23, Valkaneş az bulutlu 22, Zenitsa az bulutlu 20, Gazimogosa açık 22, Girne açık 24, Lefkoşa açık 22 ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 19 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 19-35 derece, Bilecik 18-32, Bursa 21-35, Çanakkale 23-35, Edirne 19-38, İstanbul 22-34, Kırklareli 20-34, Kocaeli 21-35, Sakarya 19-34, Tekirdağ 21-32 ve Yalova 20-32 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 16-30 derece, Aydın 25-40, Denizli 23-37, Kütahya 16-30, İzmir 25-38, Manisa 23-38, Muğla 22-36 ve Uşak 18-32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 22-36 derece, Antalya 25-38, Burdur 18-33, Hatay 22-31, Isparta 18-32, Kahramanmaraş 21-38, Mersin 25-33 ve Osmaniye 22-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 15-30 derece, Ankara 16-32, Çankırı 13-34, Eskişehir 17-32, Karaman 14-29, Kayseri 12-31, Kırıkkale 16-31, Kırşehir 15-29, Konya 17-30, Nevşehir 12-28, Niğde 15-30, Sivas 9-27 ve Yozgat 12-26 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu ve açık geçecek. Bartın 17-33 derece, Bolu 15-30, Düzce 18-33, Karabük 16-34, Kastamonu 11-31 ve Zonguldak 19-28 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya 15-32 derece, Artvin 13-24, Bayburt 7-25, Çorum 12-31, Giresun 20-29, Gümüşhane 9-26, Ordu 18-29, Rize 18-28, Samsun 19-30, Sinop 20-32, Tokat 14-30 ve Trabzon 19-28 derece.

31, Kars 6-23, Malatya 15-33, Muş 14-31, Tunceli 15-34, Şırnak 24-34 ve Van 13-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 23-38 derece, Batman 18-39, Diyarbakır 17-37, Gaziantep 21-38, Kilis 23-37, Mardin 23-35, Şanlıurfa 25-38 ve Siirt 23-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 29 Haziran Pazartesi günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda batıdan, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 30 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde doğusunda 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinden itibaren 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Kuzey Ege'nin kuzeyinde 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 1 Temmuz Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren doğusunda 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in doğusunda 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila

1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyinde 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3 ila 5, batısında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Akdeniz'in batısında 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi bu hafta yoğun mesai yapacak. Meclis Genel Kurulu, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri de içeren kanun teklifiyle kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen kanun teklifinin görüşmelerine 30 Haziran Salı günü başlayacak. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylarla çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin tüm yönleriyle araştırılması, çözüm önerileri geliştirilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu da bu hafta toplanacak. Dilekçe Komisyonu'yla İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Alt Komisyon toplanarak gündemindeki konuları görüşecek. Siber suçlarla mücadele kapsamında 29 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 409 şüpheliden 213'ü tutuklandı, 117'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor. Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz cuma günü 77 yaşında vefat eden İnanır için Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde cenaze töreni düzenlendi. Harbiye'deki törenin ardından İnanır'ın naaşı Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan sığır cinsi hayvanların tanımlanması, tescili ve izlenmesi yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre sığırların plastik kulak küpelerinde barkod sisteminin yanı sıra kare kod da kullanılabilecek. Yeni uygulamayla hayvanların doğumdan kesime kadar olan süreçlerinin dijital ortamda daha etkin şekilde takip edilmesi amaçlanıyor. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu öncülüğünde İstanbul'da düzenlenen rekor denemesinde 5000 kostümlü folklorcu aynı anda horon oynayarak Guinness Rekorlar kitabına girdi. Horon Bizumdur sloganıyla Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenlenen ve startı İstanbul Valisi tarafından verilen rekor denemesinde çeşitli illerden gelen folklorcular yaklaşık 3 dakika boyunca horon oynadı. 5000 folklorcu Guinness hakemlerinin değerlendirmesinin ardından rekor başarıyı horon oynayarak kutladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın Krasnodar ve Yaroslav bölgelerinde iki petrol rafinerisine yönelik saldırılar düzenlediklerini bildirdi. Zelenski sosyal medya hesabından "Rusya'nın bu savaşı yürütme kabiliyetini zayıflatan operasyonlarımıza devam ediyoruz" şeklinde açıklama yaptı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Avrupa'da etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle 21 Haziran'dan bu yana 1300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ve spor at yarışlarında 100. Gazi koşusunu Emrah Nalçakan'ın sahibi olduğu jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı Bay Nalçakan isimli safkan kazandı. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 8. yarışı Avusturya Grand Prix'sini Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu George Russell kazandı. Formula 1'de sezon 5 Temmuz Pazar günü koşulacak Büyük Britanya Grand Prix'siyle devam edecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu'nun 1 ila 2. kilometrelerinde köprü derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle Kemalpaşa Köprüsü Menemen istikameti sağ ve emniyet şeritleri trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir yolunun 10 ila 11. kilometrelerinde her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü sağlanıyor. Sakarya Düzce yolunun 34 ila 35. kilometrelerinde Hendek Doğu çıkışında menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Hayat Var.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 29 Haziran Pazartesi günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdumuzun doğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 30 Haziran Salı günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 1 Temmuz Çarşamba günü yurdumuzun batı ve kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Manisa çevreleriyle İzmir'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: çöp deyip geçmeyin.
1: Sadece bir metal içecek kutusunun geri dönüşümünden yapılan tasarrufla 100 wattlık bir ampul 20 saat çalışmaktadır.
0: Ambalaj atıklarınızı ayrı biriktirin, ülke ekonomisine katkıda bulunun. Doğal kaynaklarımızı ve çevreyi koruyun.

Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde. Bir türlü kendimi avutamadım. Kaç kadeh kırıldı

0: Saat 1.
1: Şimdi hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 19-35 derece, Bilecik 18-32, Bursa 21-35, Çanakkale 23-35, Edirne 19-38, İstanbul 22-34, Kırklareli 20-34, Kocaeli 21-35, Sakarya 19-34, Tekirdağ 21-32 ve Yalova 20-32 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 16-30 derece, Aydın 25-40, Denizli 23-37, Kütahya 16-30, İzmir 25-38, Manisa 23-38, Muğla 22-36 ve Uşak 18-32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 22-36 derece, Antalya 25-38, Burdur 18-33, Hatay 22-31, Isparta 18-32, Kahramanmaraş 21-38, Mersin 25-33 ve Osmaniye 22-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 15-30 derece, Ankara 16-32, Çankırı 13-34, Eskişehir 17-32, Karaman 14-29, Kayseri 12-31, Kırıkkale 16-31, Kırşehir 15-29, Konya 17-30, Nevşehir 12-28, Niğde 15-30, Sivas 9-27 ve Yozgat 12-26 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu ve açık geçecek. Bartın 17-33 derece, Bolu 15-30, Düzce 18-33, Karabük 16-34, Kastamonu 11-31 ve Zonguldak 19-28 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya 15-32 derece, Artvin 13-24, Bayburt 7-25, Çorum 12-31, Giresun 20-29, Gümüşhane 9-26, Ordu 18-29, Rize 18-28, Samsun 19-30, Sinop 20-32, Tokat 14-30 ve Trabzon 19-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Ağrı 8-28 derece, Ardahan 5-21, Bingöl 17-34, Bitlis 11-27, Elazığ 16-33, Erzincan 13-31, Erzurum 7-26, Hakkari 16-31, Iğdır 17-31, Kars 6-23, Malatya 15-33, Muş 14-31, Tunceli 15-34, Şırnak 24-34 ve Van 13-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 23-38 derece, Batman 18-39,

Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, batısı az bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar güney ve güneybatıdan 3 ila 5. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Kuzeyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar

kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi bu hafta yoğun mesai yapacak. Meclis Genel Kurulu, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri de içeren kanun teklifiyle kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen kanun teklifinin görüşmelerine 30 Haziran Salı günü başlayacak. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylarla çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin tüm yönleriyle araştırılması, çözüm önerileri geliştirilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu da bu hafta toplanacak. Dilekçe Komisyonu'yla İnsan Haklarının İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Alt Komisyon toplanarak gündemindeki konuları görüşecek. Siber suçlarla mücadele kapsamında 29 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 409 şüpheliden 213'ü tutuklandı, 117'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor. Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz cuma günü 77 yaşında vefat eden İnanır için Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde cenaze töreni düzenlendi. Harbiye'deki törenin ardından İnanır'ın naaşı Barbaros Hayrettinpaşa Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan sığır cinsi hayvanların tanımlanması, tescili ve izlenmesi yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre sığırların plastik kulak küpelerinde barkod sisteminin yanı sıra kare kod da kullanılabilecek. Yeni uygulamayla hayvanların doğumdan kesime kadar olan süreçlerinin dijital ortamda daha etkin şekilde takip edilmesi amaçlanıyor. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu öncülüğünde İstanbul'da düzenlenen rekor denemesinde 5000 kostümlü folklorcu aynı anda horon oynayarak Guinness Rekorlar kitabına girdi. Horon Bizumdur sloganıyla Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenlenen ve startı İstanbul Valisi tarafından verilen rekor denemesinde çeşitli illerden gelen folklorcular yaklaşık 3 dakika boyunca horon oynadı. 5000 folklorcu Guinness hakemlerinin değerlendirmesinin ardından rekor başarıyı horon oynayarak kutladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın Krasnodar ve Yaroslav bölgelerinde iki petrol rafinerisine yönelik saldırılar düzenlediklerini bildirdi. Zelenski sosyal medya hesabından "Rusya'nın bu savaşı yürütme kabiliyetini zayıflatan operasyonlarımıza devam ediyoruz" şeklinde açıklama yaptı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Avrupa'da etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle 21 Haziran'dan bu yana 1300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ve spor at yarışlarında 100. Gazi koşusunu Emrah Nalçakan'ın sahibi olduğu jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı Bay Nalçakan isimli safkan kazandı. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 8. yarışı Avusturya Grand Prix'sini Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu George Russell kazandı. Formula 1'de sezon 5 Temmuz Pazar günü koşulacak Büyük Britanya Grand Prix'siyle devam edecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu'nun 1 ila 2. kilometrelerinde köprü derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle Kemalpaşa Köprüsü Menemen istikameti sağ ve emniyet şeritleri trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir yolunun 10 ila 11. kilometrelerinde her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü sağlanıyor. Sakarya Düzce yolunun 34 ila 35. kilometrelerinde Hendek Doğu çıkışında menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

zaman. Yarışa girmezsen kaybetmen imkansız. Üstelik 70-80 yıl ömrün varmış. Peşinde kaç hırsız çalmak için koşacak.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parça bulutlu 17 derece, Atina az bulutlu 24, Belgrad az bulutlu 22, Berlin gök gürültülü sağanak yağışı 24, Helsinki az bulutlu 10, Kiev az bulutlu 22, Kopenhag parça bulutlu 17, Londra parça bulutlu 14, Madrid az bulutlu 19, Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Paris parça bulutlu 17, Priştina az bulutlu 19, Roma az bulutlu 22, Saraybosna az bulutlu 17, Sofya az bulutlu 19, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 22 ve Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 20 derece, Aşgabat parça bulutlu 17, Astana gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Bağdat az bulutlu 24, Bakü parça bulutlu 19, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Duşanbe az bulutlu 25, Kabil az bulutlu 18, Kerkük az bulutlu 26, Kuveyt az bulutlu 33, Medine az bulutlu 29, Mekke az bulutlu 32, Riyad az bulutlu 28, Şam az bulutlu 19, Tahran az bulutlu 23, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Tiflis parça bulutlu 16 ve Tokyo parça bulutlu 20 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece, Kahire az bulutlu 22, Melbourne parça bulutlu 9, Montreal az bulutlu 19, New York parça bulutlu 22, Sydney az bulutlu 13 ve Washington parça bulutlu 22 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadurlunga az bulutlu 22 derece, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Gümülcine az bulutlu 22, Kırcaali az bulutlu 18, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Komrat az bulutlu 22, Köstence az bulutlu 22, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Podgorica az bulutlu 23, Selanik parça bulutlu 23, Şumna az bulutlu 18, Taraklia az bulutlu 23, Valkaneş az bulutlu 22, Zenitsa az bulutlu 20, Gazimovasa açık 22, Girne açık 24, Lefkoşa açık 22 ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 19 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Edebiyat Güncesi. Hazırlayan Fatma Vural, sunan Nurşen Karadeniz. Türk ve Dünya Edebiyatı'nın önemli isimlerinin edebi kişilikleri ve eserlerinin paylaşıldığı Edebiyat Güncesi başlıyor.

Edebiyat Güncesi programımızdan tüm dinleyenlerimize merhaba. Mikrofonda ben Nurşen Karadeniz, teknik yönetmenimiz Fatma Vural'la birlikte her hafta edebiyat dünyasının önemli isimlerini sizlerle buluşturmak istiyoruz. Hayatın koşuşturmasında sanatın o en güzel yanlarından biri olan edebiyatla ruhunuzu dinlendirmek isterseniz Edebiyat Güncesi programımızda siz de bizlere eşlik edebilirsiniz. En yakın yabancı sendin. Daha sürülmemişken ışığın biberi yaramıza, yaslanırken boşlukta duran bir merdivene henüz. Üzdü sonsuz bir çöle takılan bakışımız. İlk yaz derken, kışı gözden kaçıran, yüzlerce eller yukarı, saygı duruşlarımız en güçsüz kollarla, çözüldü aşkımız zarif ilmeği, bulandı aynalar duruluğu. Çok gizli bir doğru gecenin toyluğunda, bilmedik çekenin yanlış bir uzaklık olduğu. Yabancıların en yakınıydın sen.

Sevgili dinleyenlerimiz, Türk edebiyatında varoluşçu akımın ve feminizmin önemli temsilcilerinden Nilgün Marmara'nın yabancı şiiriyle sizlere merhaba diyoruz. 29 yıllık ömrüne sığdırmış olduğu edebiyat dolu hayat hikayesiyle ünlü yazar Nilgün Marmara'nın hayatı, edebi kişiliği ve eserleriyle sizlerleyiz. Nilgün Marmara, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde dünyaya geldi. Göçmen bir ailenin kızı olan Nilgün Marmara'nın annesi Bedinli Perihan Hanım, babası yönetim koordinatörü Plevneli Fikri Bey'dir. Kadıköy Gazi Mustafa Kemal Paşa İlkokulu ve Kadıköy Marif Koleji'nde okudu. Annesi Perihan Hanım zengin bir kütüphane oluşturdu. Marmara Marif Koleji yıllarında çok iyi bir yabancı dil eğitimi gördü. Roman, şiir, inceleme gibi pek çok türde kitap okuma fırsatı buldu. Marif Koleji'nin ardından İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne girdi. Ama üniversitedeki siyasi gruplardan rahatsızlık duydu. Türkoloji'de sanatçı olunamayacağını düşündü ve sınava yeniden girmeye karar verdi. Sınava hazırlandığı süreç içinde bir holdingde yönetici asistanlığı yaptı. İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü kazandı. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden Sylvia Plath'ın Şairliğinin İntiharı Bağlamında Analizi adlı bitirme teziyle mezun oldu. Nilgün Marmara, Plath'ın bütün eserlerini okudu ve ondan büyük ölçüde etkilendi. Bir müddet Ana Britannica Ansiklopedisi'nde görev yaptı. İngilizce dersler verdi. Üniversite yıllarında ev toplantılarında tanıştığı Kaan Önal'la evlendi. Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyen olarak kalmak istediyse de olmadı. Mezun olduktan sonra Mısır Konsolosluğu'nda ve bir reklam ajansında çalışmayı denedi. 1985 yılının sonlarında eşinin işi dolayısıyla birlikte Libya'ya gitti. Burada sanat, felsefe, edebiyat ve psikoloji ile ilgili kitaplar okuma fırsatı buldu. Ayrıca çok sayıda şiir yazdı ve arkadaşlarına yolladı. Marmara şiiri şöyle tanımlamıştır. Şiir, dairesel bir labirentte, yeşil merkezden dağılan ana yolları kesen kısa keçi yolları açmaktır. Üzerinden kurtlar da aşırır, tilkiler de. Sıçrama, uzun yolları kesmek amacı, çembere ulaşma duygusu ve hasta olmayan hayvana duyulan özlemle gerçekleştirilir. Hayattayken kitap yayımlamayan Nilgün Marmara'nın şiirleri, günlükleri ve yüksek lisans tezi ölümünden sonra kitaplaştırılmıştır. Öyle ki kaleme aldıklarını bile saklamıştır. Haydar Ergülen'e göre şiir yazdığını dahi fazlalık olarak görmüştür. Dilerseniz şiirlerinden birkaçını sizlerle buluşturalım. İlk olarak Düşün Ne Biliyorum şiiriyle sizlerleyiz. Kimdi o kedi? Zamanın eşyayı örseleyen korkusunda, eğerek kuşları yemlerine, bana ve suçlarıma dolanan, gök kaçınca üzerimizden ve yıldız dengi çözüldüğünde, neydi yaklaşan, yanan yatağından aslanlar geçirmiş ve gömütünün kapağı hep açık olana? Yedi tül ardında yaz bu uşağı, görüldüğünde tek boyutlu düzlüktür o ve bağlanmıştır körler. Örümcek salyası kablolarla birbirine. İskeletin sevincini aklın yangınına döndüren fil kuyruğu gerdanlıklarla. Yine de zaman kedisi, pençesi ensemde, üzünç kemiğimden çekerken beni kendi göğüne, bir kahkaha bölüyor dokusunu düşler marketine. Uyanıyorum küstah sözcüklerle. Ey iki adımlık yerküre, senin bütün

Dambar Ağacı şimdi radyolarınızda. Şimdinin bedeni yok. Yontuyor geçmiş bilgisiyle gelecek. Belki olur diye taşı. Taşını kokluyor. Yontu dağılıyor. Şimdisi yitik bundan boyuyor. Boyuyor evini aldığı ağacın üzerine tüneyip duvarını, tavanını, geçmişi ve geleceği ve her yanını. Dal kırılıyor. Şimdisi yitik diziyor, diziyor notalarını. Göğe ışık üzerine boncuklarını. Ucuza getiriyor varlığını. Sonsuzun sessizliğiyle sonunun gürültüsü arasında o bitirince kıyısında gezindiği yol çöküyor. Şimdisi yitik bundan yazıyor. Yazıyor enine boyuna. İçini ve dışını ve yeri ve göğü ve suyu. Bindiği kadırga o binince batıyor.

ve son olarak Kan Atlası şiiriyle sizlerleyiz. Ben babamın yuvarladığı çığın altında kaldım. Çolak, mırıltılarla dövmelenen çocuk, her gün, her gece eğer adasında, gözü ağzı elinden alınmış, yosunlar sarmış bedenini çığlıklarken bunu, su içinde. Karada, hançer suratlı abinin rüzgarında uçar adımları. Geçmiş ilmeğinde saklıdır arzusu. İçinden karanlık, tekrar ve ilenç sızdıran hayret taşında. Soruyor hatırasında. Sırtımda ve sırtında gezinen bu ürperti kim? Bir damla süt yerine bu ağı kim? Ay gözüyle bakmayan kavruk akıllara, boyatmış da salgıları, yücelmiş sezgileri, bir yanılgı rehavetinde debelenenlere. Ey yüzleri bir baba kuş gölgesine çakılmış olanlar, üzgün adım, ileri marş.

Bir tiyatro metninin yanı sıra Kırmızı Kahverengi Defter kitabında yer alan İzi Kazınmış Aynada Yüz Yüze Geldiler adlı kısa hikayeydi. Libya'da bulunduğu sıralarda yazdı. Libya'daki çöl havası Marmara'nın psikolojisini olumsuz etkiledi. 1986'da eşiyle birlikte tekrar İstanbul'a döndü. Hastalığı iyice ilerledi ve çevresiyle olan ilişkileri bozulmaya başladı. Sağlık durumu herhangi bir işte çalışmasını engelledi. Çok sosyal ve sevilen biri olan Marmara, psikolojik durumunun kötüleşmesiyle birlikte paranoid sanrılar görmeye başladı. Çevresindeki herkesi, ailesini dahi düşman olarak algılamaya başladı. İzlendiğini zannetti ve kişiler arası ilişkilerinde sorunlar yaşadı. 13 Ekim 1987'de depresif epizotlarının birinde yakınlarına bir özür mektubu yazdıktan sonra kullanması gereken ilaçların hepsini içmeye kalkışmış ama bunun yerine kendisini Kızıl Toprak'taki evinin penceresinden boşluğa bırakmıştır. Öldüğünde 29 yaşında olan Nilgün Marmara'nın mezarı Karacaahmet'tedir. Yakın arkadaşı Cemal Süreya, Nilgün Marmara'nın vefatının ardından şu sözleri kaleme aldı. Nilgün ölmüş. 5. kattaki evinin penceresinden kendini aşağı atarak canına kıymış. Ece Ayhan söyledi. Çok değişik bir insandı Zelda. Akşamları belli bir saatten sonra kişilik, hatta beden değiştiriyor gibi gelirdi bana. Yüzü alarır, bakışlarına çok güzel ama ürkütücü bir parıltı eklenirdi. Çok da gençti. Sanırım 30'una değmemişti daha. Ece ile Gergedan için yaptığımız söyleşide ondan söz ettim. Bu dünyayı başka bir hayatın bekleme salonu ya da vakit geçirme yeri olarak görüyordu. Dönüp baktığımda bir acı da buluyorum Nilgün'ün yüzünde. O zamanlar görememiştim. Bugün ortaya çıkıyor. Erken yaşta intiharı tercih ederek bekleme salonu olarak gördüğü dünyayı terk eden Nilgün Marmara, 1980 kuşağının fenomen şairlerindendir. Feminist hareketin tüm dünyada kazandığı ivme ve ülkemizdeki popülaritesiyle 80'li yıllarda yazılan yeni Türk şiiri birbirine denk düşmektedir. Türk şiiri 80'li yıllarda yeni bir kimliğe bürünürken birçok kadın şair de bu gelişimin içinde kendi yerini edinmiştir. İşte 80 kuşağı içerisinde kadın şairlerden Lale Müldür, Gülseli İnal ve Nilgün Marmara adından söz ettirmeyi başarmışlardır. Marmara'nın ardından söz ettirmesinde ve okunuyor olmasında efsaneleşmiş intiharı değil, imgeyi şiirin merkezine alması ve dışa vurumcu söylemi son derece etkili olmuştur. Genç yaşta intiharı seçen şairin ölümü hakkında Ece Ayhan yüzünden çocuğu olmadığı için ya da Sylvia Plath'tan etkilendiği için intihar ettiği yönünde pek çok efsanevi bilgi, söylenti ve magazin haberi yayılmıştır. Bu bakımdan 2016'da yayımlanan defterlerle Nilgün Marmara adı etrafında dönen spekülasyonlar, yalan haberler, yanlış ithaflar sona ermiştir. Kitap gündelik yaşama, çevresine, ilişkilerine bakışını yansıtarak şimdiye kadar bilinenden, varsayılandan farklı bir Nilgün Marmara portresini de gözler önüne sermektedir. Değerli dinleyenlerimiz, edebiyat güncesindeki yolculuğumuz burada sona eriyor. Bu hafta sizlerle Nilgün Marmara'nın hayatını ve eserlerini paylaştık. Haftaya farklı bir ismin sanat öyküsüyle sizlerle olmak dileğiyle edebiyat ve sanatla kalın, hoşça kalın.

Edebiyat Güncesi. Hazırlayan Fatma Vural, sunan Nurşen Karadeniz. Türk ve dünya edebiyatının önemli isimlerinin edebi kişilikleri ve eserlerinin paylaşıldığı Edebiyat Güncesi sona erdi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 19-35 derece, Bilecik 18-32, Bursa 21-35, Çanakkale 23-35, Edirne 19-38, İstanbul 22-34, Kırklareli 20-34, Kocaeli 21-35, Sakarya 19-34, Tekirdağ 21-32 ve Yalova 20-32 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 16-30 derece, Aydın 25-40, Denizli 23-37, Kütahya 16-30, İzmir 25-38, Manisa 23-38, Muğla 22-36 ve Uşak 18-32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 22-36 derece, Antalya 25-38, Burdur 18-33, Hatay 22-31, Isparta 18-32, Kahramanmaraş 21-38, Mersin 25-33 ve Osmaniye 22-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 15-30 derece, Ankara 16-32, Çankırı 13-34, Eskişehir 17-32, Karaman 14-29, Kayseri 12-31, Kırıkkale 16-31, Kırşehir 15-29, Konya 17-30, Nevşehir 12-28, Niğde 15-30, Sivas 9-27 ve Yozgat 12-26 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu ve açık geçecek. Bartın 17-33 derece, Bolu 15-30, Düzce 18-33, Karabük 16-34, Kastamonu 11-31 ve Zonguldak 19-28 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya 15-32 derece, Artvin 13-24, Bayburt 7-25, Çorum 12-31, Giresun 20-29, Gümüşhane 9-26, Ordu 18-29, Rize 18-28, Samsun 19-30, Sinop 20-32, Tokat 14-30 ve Trabzon 19-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Ağrı 8-28 derece, Ardahan 5-21, Bingöl 17-34, Bitlis 11-27, Elazığ 16-33, Erzincan 13-31, Erzurum 7-26, Hakkari 16-31, Iğdır 17-31, Kars 6-23, Malatya 15-33, Muş 14-31, Tunceli 15-34, Şırnak 24-34 ve Van 13-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 23-38 derece, Batman 18-39, Diyarbakır 17-37, Gaziantep 21-38, Kilis 23-37, Mardin 23-35, Şanlıurfa 25-38 ve Siirt 23-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji

ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 29 Haziran Pazartesi günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda batıdan, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 30 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde doğusunda 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinden itibaren 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Kuzey Ege'nin kuzeyinde 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 1 Temmuz Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren doğusunda 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in doğusunda 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyinde 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3 ila 5, batısında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Akdeniz'in batısında 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Sındırgı ilçesi olan ve saat 15.56'da meydana gelen sarsıntı 11,33 kilometre derinlikte kaydedildi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sapanca'da düzenlenen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının kapanışında konuştu. AK Parti olarak çeyrek asırda, Cumhuriyet tarihinde başka hiçbir hükümete nasip olmayan büyük bir başarı hikayesine imza attıklarını dile getiren Erdoğan, 25 yıldır ilkelerimizden taviz vermedik, kendimizi yenilemekten ve ufkumuzu genişletmekten vazgeçmedik. Bu teşkilat, bu parti, bu hareket sadece 86 milyonun değil, aynı zamanda ümmetin de umududur. Biz sadece kendi insanımızın değil, bütün dünyadaki mazlumların duasını alan bir hareketiz. Millet için, memleket için, Türkiye'nin genç nesilleri, gözleri umutla parlayan çocukları için çıktığımız bu yolda sizlerle birlikte kol kola, yürek yüreğe daha niceler yürümeye devam edeceğiz, dedi. Konuşmasında Gazze'de yaşanan soykırıma da değinen Erdoğan, Gazze'de bir soykırım yaşandı, saldırılar halen de devam ediyor. Yükünüz çok ağır. Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak. Bunu ihmal edemeyiz. Yapmanız gereken davanıza dört elle sarılmak, daha çok çalışmak, daha çok gayret etmektir. Yorulan varsa kenara gelsin, dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin ifadelerini kullandı. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'le İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi adli kontrol şartıyla diğer şüpheli ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve 19 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Türkiye'nin en büyük bin ihracatçısı belli oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından hazırlanan 2025 yılı Türkiye'nin ilk bin ihracatçısı araştırmasının sonuçlarına göre geçen yıl en çok ihracat yapan şirket 17,8 milyar dolarla Türk Hava Yolları oldu. Türk Hava Yolları'nı 11,4 milyar dolarla Ford Otomotiv, 3,9 milyar dolarla Toyota Otomotiv izledi. 2025'te en yüksek ihracat yapan ilk bin firmanın toplam ihracatı 182 milyar 171 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'nin 2025 yılı toplam mal ve hizmet ihracatı ise 395,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştı. Suudi Arabistan'da ulusal petrol şirketi Aramco'ya ait helikopterin Ras Tanura kentinde düşmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti. Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ölenlerin Suudi Arabistan vatandaşı olduğu, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Fransa'da da Mertemözel vilayetinde paraşütçüleri taşıyan sivil uçağın düşmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti. Ve spor, Wimbledon'da heyecan başlıyor. Teniste sezonun 3. Grand Slam turnuvası Wimbledon'un ana tablo maçları 29 Haziran Pazartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'da başlayacak. All England Low Tennis Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada tek kadınlarda 11 Temmuz Cumartesi günü, tek erkeklerde ise 12 Temmuz Pazar günü oynanacak finallerin ardından şampiyonlar belli olacak. Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez ikinci kez Wimbledon ana tablosunda, milli sporcumuz Ahmet Kaplan da Wimbledon'un kuat tekerlekli sandalye kategorisinde mücadele edecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu'nun 1 ila 2. kilometrelerinde köprü derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle Kemalpaşa Köprüsü Menemen istikameti sağ ve emniyet şeritleri trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir yolunun 10 ila 11. kilometrelerinde her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü sağlanıyor. Sakarya Düzce yolunun 34 ila 35. kilometrelerinde Hendek Doğu çıkışında menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 29 Haziran Pazartesi günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdumuzun doğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 30 Haziran Salı günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 1 Temmuz Çarşamba günü yurdumuzun batı ve kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Manisa çevreleriyle İzmir'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

türkülere gönül verenler. Hazırlayan ve sunan Emine Ertürk, Kara Aslan.

sevgili dinleyenler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hazırlamış olduğumuz Türkülere Gönül Verenler programına hoş geldiniz. Bu programımızda Türk halk müziğine gönül vermiş sanatçılarımızın hayatlarından kesitler paylaşacak, kültürümüze kazandırdıkları eserlerden örnekler sunacağız. Türkülerimiz, Anadolu insanının sevinçlerini, hüzünlerini, özlemlerini, umutlarını ve yaşanmışlıklarını günümüze taşıyan en değerli kültür hazinelerimizdir. Her türkü ait olduğu yörenin yaşam biçimini, geleneklerini ve tarihini içinde barındırır. Bu yönüyle türküler yalnızca birer müzik eseri değil, aynı zamanda kültürel hafızamızın en güçlü taşıyıcılarıdır. Bu haftaki programımızda Türk halk müziğinin büyük ustalarından, bağlama sanatının seçkin temsilcilerinden araştırmacı, derlemeci, eğitimci ve yorumcu kimliğiyle halk müziğimize önemli katkılar sunmuş Mehmet Erenler'i tanıyacak, sanat yaşamından kesitler paylaşacak ve seslendirdiği eserlerden örnekler dinleteceğiz. 26 Ocak 1946 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Mehmet Erenler'in ailesi Ayaşlı'dır. Henüz 8 yaşındayken kendi kendine bağlama çalmayı öğrenmiş, kısa sürede yeteneğiyle dikkat çekmiş, çocuk yaşlarda Muzaffer Sarısözen'in davetiyle TRT'nin efsane programı Yurttan Sesler'e katılması onun sanat yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olmuştur. 1966 yılında TRT'nin açtığı sınavı kazanarak Ankara Radyosu sanatçısı olan Mehmet Erenler, daha sonra İstanbul Radyosu'nda bağlama sanatçısı ve koro şefi olarak görev yapmış, yarım asrı aşan sanat yaşamı boyunca Türk halk müziğinin gelişmesine büyük katkılar sunmuştur. Yarım asrı aşan sanat yaşamı boyunca yalnızca türkü söylememiş, Anadolu'nun kültürel mirasını koruyan önemli çalışmalara da imza atmıştır. 17 Haziran 2025 tarihinde aramızdan ayrılan Mehmet Erenler'i saygı, sevgi, rahmet ve minnetle anıyoruz. Sevgili dinleyenler, Mehmet Erenler'i farklı kılan yalnızca seslendirdiği türküler değildi. O, bağlamaya kendine özgü bir dil kazandıran sanatçılardan biriydi. Geleneksel tavra bağlı kalırken geliştirdiği yorum anlayışı, tezene kullanımı ve özellikle açış adı verilen serbest ölçülü doğaçlamalardaki ustalığıyla halk müziği çevrelerinde büyük saygı gördü. Bağlamanın tellerinden yükselen her ezgide yılların birikimi, Anadolu kültürüne duyduğu sevgi ve müzikal derinliği hissediliyordu. Bu nedenle Mehmet Erenler günümüzde birçok sanatçı tarafından bağlamada bir ekol olarak kabul edilmektedir. Programımıza Mehmet Erenler'in sesiyle özdeşleşen eserlerinden biriyle başlıyoruz.

Sanat yaşamı boyunca yalnızca icracı olarak değil, derlemedeki kimliğiyle de önemli hizmetlerde bulundu Mehmet Erenler. Anadolu'nun çeşitli yörelerinde yaptığı çalışmalar sonucunda birçok türkünün kayıt altına alınmasına katkı sağladı. Bugün severek dinlediğimiz eserlerden Denizin Dibinde Haccem adlı Burdur türküsüyle Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme adlı Tokat türküsü onun derleyerek repertuarımıza kazandırdığı eserler arasında yer almaktadır. Bu çalışmaları sayesinde yalnızca bir sanatçı değil, aynı zamanda kültürel mirasımızın koruyucularından biri oldu. Şimdi repertuarımıza kazandırılmasında Mehmet Erenler'in emeği bulunan güzel bir Tokat türküsünü dinliyoruz. Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme.

1966 yılında TRT Ankara Radyosu'nda göreve başlayan Mehmet Erenler, uzun yıllar boyunca radyo ve televizyon yayınlarında halk müziğini temsil etti. 1980 yılında İstanbul Radyosu'na atandı ve burada bağlama sanatçısı, koro şefi ve eğitimci olarak görev yaptı. Yurttan sesler geleneğinin yaşatılmasında önemli katkılar sundu. Hazırlanan yayınlar ve konserler aracılığıyla halk müziğimiz daha geniş kitlelere ulaştı. Mehmet Erenler sayesinde hazırlanan yayınlar ve konserler aracılığıyla halk müziğimiz daha geniş kitlelere ulaştı. Bugün TRT arşivlerinde yer alan pek çok değerli kayıtta onun emeği bulunmaktadır. İstanbul Devlet Konservatuarı başta olmak üzere çeşitli eğitim kurumlarında dersler verdi. Bugün Türk halk müziği alanında çalışan birçok sanatçı onun öğrencisi olmanın gururunu taşımaktadır. Şimdi Burdur yöresinden sanatçı tarafından derleyerek repertuarımıza kazandırılan güzel bir türküyle devam ediyoruz. Denizin

Mehmet Erenler'in en önemli özelliklerinden biri de eğitimci kimliğiydi sevgili dinleyenler. İstanbul Devlet Konservatuvarı başta olmak üzere çeşitli kurumlarda görev yaptı, yüzlerce öğrenci yetiştirdi. Bugün sahnelerde ve akademik çevrelerde gördüğümüz birçok halk müziği sanatçısı onun öğrencisi olmanın gururunu taşımaktadır. Bir sanatçının en büyük mirası yetiştirdiği insanlardır. Mehmet Erenler de ardında güçlü bir sanat mirası bırakmıştır. Sevgili dinleyenler, Mehmet Erenler'in sanat anlayışının temelinde geleneğe bağlılık vardı. Yöresel tavırları korumaya büyük önem verir, türküleri kaynak kişilerin söylediği biçime en yakın haliyle icra etmeye çalışırdı. Onun için türkü yalnızca söylenen bir eser değil, geçmişten geleceğe taşınan kültürel bir emanetti. Bu nedenle yaptığı her çalışma halk müziğinin özünü koruma amacı taşıyordu. Sanat yaşamı boyunca 20'den fazla albüm hazırlayan Mehmet Erenler, Türkiye'nin en saygın halk müziği sanatçılarından biri olarak kabul edildi. Şimdi Mehmet Erenler'in bağlama ustalığını yansıtan güzel bir eserle programımız devam ediyor.

Sevgili dinleyenler, Mehmet Erenler'i farklı kılan yalnızca çaldığı eserler değil, bağlamaya kazandırdığı özgün tavır ve yorum anlayışıydı. O, geleneksel icra biçimine bağlı kalırken, aynı zamanda kendine özgü bir üslup oluşturmayı başarmış nadir sanatçılardan biriydi. Özellikle halk müziğinde açış olarak bilinen serbest ölçülü doğaçlama bölümlerdeki ustalığıyla tanındı. Bağlamanın tellerinden yükselen her ezgide güçlü bir teknik hakimiyet, derin bir müzik bilgisi ve yılların birikimi hissediliyordu. Perde baskılarındaki zarafet, tezene kullanımındaki ustalık, kendine has geçkiler ve süslemeler onun icrasını benzersiz kılan özellikler arasında yer aldı. Bu nedenle Mehmet Erenler, günümüzde birçok müzik araştırmacısı ve sanatçı tarafından bağlamada bir ekol olarak kabul edilmektedir. Mehmet Erenler'in sanat anlayışının temelinde geleneğe bağlılık vardı sevgili dinleyenler. Türküleri kaynak kişilerin söylediği biçime en yakın haliyle icra etmeye özen gösterirdi. Onun için türkü, geçmişten geleceğe taşınan kültürel bir emanetti. Sanat yaşamı boyunca çok sayıda albüm ve kayıt çalışmasına imza attı. Hazırladığı eserlerde halk müziğinin özünü korumaya ve yöresel tavırları yaşatmaya büyük önem verdi. Bu yaklaşımı onun yalnızca bir sanatçı değil, aynı zamanda önemli bir kültür insanı haline getirdi. Mehmet Erenler'in sanat yaşamı boyunca hazırladığı albümler ve TRT kayıtları, Türk Halk Müziği arşivinin önemli parçaları arasında yer almaktadır. Gayrı Dayanamam, Everek Dağı, Ah Neyleyim Gönül ve Sana Geldim gibi çalışmalarıyla dinleyicileriyle buluşan sanatçı, Bir Çift Turna Gördüm, Değmem Benim Gamlı Yastı Gönlüme, Denizin Dibinde Haççem, Karpuz Kestim Yiyen Yok ve Hüdayda gibi eserlerle hafızalarda yer edinmiştir. Ancak onun en büyük mirası, repertuarımızda kazandırdığı türküler, yetiştirdiği öğrenciler ve bağlama sanatına kattığı özgün yorum anlayışıdır. Şimdi Mehmet Erenler'in yorumuyla hafızalarda yer etmiş eserlerden birini dinliyoruz. Gayrı Dayanamam, Ben Bu Hasrete.

Sevgili dinleyenler, Mehmet Erenler'in ardından konuşurken yalnızca bir sanatçıyı değil, bir dönemi anlatıyoruz. 17 Haziran 2025 tarihinde aramızdan ayrılan Mehmet Erenler, ardında yalnızca eserler bırakmadı. Yetiştirdiği öğrenciler, derlediği türküler, hazırladığı albümler ve TRT arşivlerine kazandırdığı kayıtlarla çok büyük bir kültürel miras bıraktı. Bugün onun sazı susmuş olsa da türküleri yaşamaya devam ediyor. Anadolu'nun sesi olmaya devam ediyor. Çünkü gerçek sanatçılar eserleriyle yaşamayı sürdürürler. Sevgili dinleyenler, Mehmet Erenler, Türk halk müziğine yaptığı değerli katkılarla, derlediği eserlerle, bağlama icrası, eğitimciliği ve kültür taşıyıcılığıyla halk müziğimiz için eşsiz bir değer olmuştur. Yalnızca bir sanatçı değil, aynı zamanda araştırmacı, derlemeci, eğitimci ve usta bir bağlama icracısı olarak Türk halk müziğinin gelişmesine büyük emek vermiştir. TRT'deki çalışmaları yetiştirdiği öğrenciler, repertuarımıza kazandırdığı türküler ve ardında bıraktığı kayıtlarla unutulmazlar arasında yerini almıştır. Ve ardında bıraktığı kayıtlarla unutulmazlar arasındaki yerini almıştır. Türk halk müziğine adanmış bir ömrün sahibi olan Mehmet Erenler'i saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Sevgili dinleyenler, halk müziğimize gönül vermiş sanatçılarımızın hayatlarından kesitler paylaşıp, kültürümüze kazandırdıkları eserlerden örnekler sunduğumuz türkülere gönül verenler programımızın sonuna geldik. Bu haftaki programımızda Türk halk müziğinin büyük ustalarından Mehmet Erenler'i tanıdık, sanat yaşamından kesitler paylaştık ve eserlerinden örnekler sunduk. Ömrünü türkülere, bağlamaya ve Anadolu'nun kültürel mirasını gelecek kuşaklara aktarmaya adayan Mehmet Erenler, derlediği türküler, yetiştirdiği öğrenciler ve TRT'de gerçekleştirdiği çalışmalarla Türk halk müziği tarihinde silinmez izler bırakmıştır. Programımıza Mehmet Erenler'in yorumuyla gönüllerde yer etmiş bir eserle sizlere veda ediyoruz. Ahu Gözlüm Tut Elimden. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Teknik yapımda Gülçin Çağlar. Bir başka türkü sevdalısıyla buluşuncaya dek türkülerle kalın, hoşça kalın.

türkülere gönül verenler. Hazırlayan ve sunan Emine Ertürk, Kara Aslan.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 19-35 derece, Bilecik 18-32, Bursa 21-35, Çanakkale 23-35, Edirne 19-38, İstanbul 22-34, Kırklareli 20-34, Kocaeli 21-35, Sakarya 19-34, Tekirdağ 21-32 ve Yalova 20-32 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 16-30 derece, Aydın 25-40, Denizli 23-37, Kütahya 16-30, İzmir 25-38, Manisa 23-38, Muğla 22-36 ve Uşak 18-32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 22-36 derece, Antalya 25-38, Burdur 18-33, Hatay 22-31, Isparta 18-32, Kahramanmaraş 21-38, Mersin 25-33 ve Osmaniye 22-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 15-30 derece, Ankara 16-32, Çankırı 13-34, Eskişehir 17-32, Karaman 14-29, Kayseri 12-31, Kırıkkale 16-31, Kırşehir 15-29, Konya 17-30, Nevşehir 12-28, Niğde 15-30, Sivas 9-27 ve Yozgat 12-26 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu ve açık geçecek. Bartın 17-33 derece, Bolu 15-30, Düzce 18-33, Karabük 16-34, Kastamonu 11-31 ve Zonguldak 19-28 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya 15-32 derece, Artvin 13-24, Bayburt 7-25, Çorum 12-31, Giresun 20-29, Gümüşhane 9-26, Ordu 18-29, Rize 18-28, Samsun 19-30, Sinop 20-32, Tokat 14-30 ve Trabzon 19-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Ağrı 8-28 derece, Ardahan 5-21, Bingöl 17-34, Bitlis 11-27, Elazığ 16-33, Erzincan 13-31, Erzurum 7-26, Hakkari 16-31, Iğdır 17-31, Kars 6-23, Malatya 15-33, Muş 14-31, Tunceli 15-34, Şırnak 24-34 ve Van 13-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 23-38 derece, Batman 18-39, Diyarbakır 17-37, Gaziantep 21-38, Kilis 23-37, Mardin 23-35, Şanlıurfa 25-38 ve Siirt 23-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.